0: Esma-i Hüsna'nın anlamlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Allah'ın isimlerinden sıradaki Basit. Lütuf ve keremini esirgemeyen, rızkı bol bol veren, ruhları bedenlere yerleştirip yayan anlamını taşır. Kainatta başlangıçtan itibaren sonuna kadar gerçekleşen her şey gibi, insanın kendi hayatında yaşadıkları da Allah'ın idaresi altındadır. Öncelikle o, Basit ismiyle canlının ruhunu bedeninde yaygın tutar, ölüm sonrasındaysa Kabz ismiyle onu kabz eder. Cenab-ı Hak dilerse insanın ömrünü uzatır, dilerse azaltır. Herhangi bir yere kuraklık ve geçim sıkıntısı verdiği gibi bereket ve bolluk da verebilir. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden sonuncusu Hafid. Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan, zillete düşüren anlamı taşır. Bu isim de Rafi ismiyle birlikte kullanılır. Rafi isminin anlamını ise önümüzdeki programda sizlerle paylaşacağız. Kulak verdiğiniz için, burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bugünlük programın sonuna geldik. Bir sonraki programda aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu antıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanımhan ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun? Ya Resulallah.

Selamlaşma. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun yıllar süren savaşların son halkası Boğaz Harbi olmuştu. Her iki tarafında büyük kayıplar verdiği bu savaş, hicretten 5 yıl kadar önce sona ermişti. Ama bu kardeş Arap kabilelerinin arasındaki husumet hala devam ediyordu. Onları birbirine düşüren Yahudilerse fırsattan istifade şehirde hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Düşmanlık, kin ve nefretin kol gezdiği, taşına toprağına güvensizliğin sindiği Yesrib şehri kötülükle dolmuştu. İşte bu karmaşada bazılarının gönlünde gelecek için bir umut yeşermeye başlamıştı. Bunlar Akabe'de Resul-i Ekrem'e bağlılık yemini ederek onu himaye edeceklerine dair söz veren Müslümanlardı. Bu samimi müminler Allah Resulü'nün gelişini dört gözle bekliyorlardı. Onlarla birlikte durumdan haberdar olan halk da merakla beklemeye başlamıştı. Allah Resulü'nü görmek için kimileri evlerin damlarına çıkarken, kimileri de yollara dökülmüş bekliyor, her biri bu kutlu misafiri ağırlamak için can atıyordu. Herkesin merak dolu bakışları arasında şehre giren Allah Resulü'nün, kendisini bekleyen bu heyecanlı kalabalığa ilk sözlerinden biri şöyleydi. Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, insanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Başlangıçta inanan inanmayan herkes için güzel bir tavsiye niteliğindeki bu sözlerin aslında medeni bir toplumun temeli, barış ve güvenin anahtarı olduğunu insanlar yaşayarak anlayacaklardı. Allah Teala yaratmış olduğu ilk insan Hazreti Adem'e meleklere gidip selam vermesini emretmiş ve şöyle demiştir. Sana ne cevap vereceklerini dinle. Çünkü bu senin ve neslinin selamı olacaktır. Bu emir doğrultusunda Esselamu Aleyküm yani esenlik üzerinize olsun diyerek selam veren Hazreti Adem'e melekler Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Esenlik ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun sözleriyle karşılık vermişlerdir. Böylelikle insana öğretilen selamlaşma, iletişimin vazgeçilmez bir unsuru olarak nesiller boyu süregelen bir adet olmuştur. Toplumdan topluma, kültürden kültüre bir takım farklılıklar gösterse de selamlaşmada asıl olan karşıdakine iyi temennilerde bulunmaktır.

İslam öncesi Arap toplumunda selamlaşmada Allah sana uzun ömürler versin, Allah size göz aydınlığı versin ve sabahınız güzel, hoş olsun gibi selamlaşma ifadeleri kullanılmaktaydı. Halk arasında selamlaşma yaygın olmakla birlikte, köleler ve onlarla birlikte toplumun alt tabakasını oluşturan insanlar, diğerlerine bir takım kurallar doğrultusunda selam vermeye mecbur tutulmuşlardı. Allah Teala kitabında Resulüne şöyle emretmiştir: "Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size, Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tevbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olsun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Yüce Allah'ın elçisine öğrettiği bu selam, kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, hür köle, bütün Müslümanların ortak selamı olmuştur. Esselam kelimesi tıpkı İslam gibi kurtuluşa erme, teslim olma, barış yapma manasındaki SLM kökünden gelmekte olup, gizli ve açık her türlü kötülüklerden ve eksikliklerden uzak olma, selamet bulma anlamını ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçen bu kelime, tahiyye yani selamlaşma, selamet, huzur ve esenlik manalarında kullanılmış, bazen de dua anlamında yer almıştır. Ayrıca cennet için Darüsselam adı kullanılmış ve Esselam her türlü eksikliklerden, kusurlardan, değişikliklerden ve yok olmaktan uzak olan, selametin kaynağı manasında Allah'ın isimlerinden biri olarak anılmıştır. Nitekim selamın Allah'ın isimlerinden biri olduğunu söyleyen Allah Resulü namazların sonunda "Allah'ım, selam sensin, selamet de ancak sendendir" diyerek dua etmiştir. Selamlaşmayı ifade etmek üzere bazı ayetlerde tahiyye kelimesinin kullanıldığı da görülmektedir. İslam'ın selam

Selamı kuru bir iletişimin ötesinde, insanlar arasında yaygın çeşitli selamlama sözlerinde ifade edilen bütün iyi dilekleri içine alan oldukça kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle Allah Resulü kimi zaman kızı Hazreti Fatıma'ya ve amcasının kızı Ümmü Haniye merhaba diyerek selam vermişse de Esselamu Aleyküm sözünü söylemenin daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlere ve mümin kullarına, meleklerin de peygamberlere ve cennetteki müminlere selam lafzıyla selam verdiği ve bunun cennet ehlinin selamlaşması olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Allah ve meleklerinin Resulullah'a selam ettikleri ifade edilerek, müminlerin de bu sevgili elçiye selam etmeleri, en güzel makamlarda olması için ona hayır duada bulunmaları istenmiştir. Nitekim bir rivayete göre Allah Resulü Miraç'la Rabbine kavuştuğunda onu ''Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat'' her türlü selamlama, ibadet ve güzel övgü yüce Allah'a aittir diyerek selamlayınca Cenab-ı Hak kendisine ''Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü'' ''Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.'' sözleriyle karşılık vermişti. Bu güzel ve anlamlı duaya ümmetini de dahil eden rahmet peygamberinin ''Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin'' ''Selam hem bizim üzerimize hem de Allah'ın salih kullarına da olsun.'' diye eklemişti. Meleklerin şehadetiyle tamamlanan bu diyalog, tahiyyat duası diye meşhur olmuş, Resulullah'ın ashabına Kur'an'dan bir sure öğretir gibi titizlikle öğrettiği bu dua, asırlardır ümmetin Rabbine selamı, peygamberine ve din kardeşlerine duası olmuştur.

Müslümanlar bir araya geldiklerinde söze ilk önce selamla başlarlar. Bu adab İslam kültüründe "Esselam kablel kelam, selam kelamdan öncedir" şeklinde ifade edilmiştir. Karşılaştığı kişiye "Esselamu aleyke" diyen kişi, ona kendisiyle dost olduğunu bildirmekte, kendisinden ona bir zarar gelmeyeceğini beyan etmektedir. Dolayısıyla Resulullah'ın elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimse olarak tanımladığı Müslümanın konuşmaya selam vererek başlaması oldukça manidardır. Selam, Müslümanların parolasıdır. Allah'ın selamıyla selam veren kişi, Müslümanlığını beyan etmiş demektir. Nitekim Süleymoğullarından yanında koyunu olan bir kişi, Resulullah'ın ashabından bir gruba rastlamıştı. Onlara selam vermiş, ancak onlar düşman olduğunu düşündükleri bu adamın verdiği selamı kurtulmak için söylediğini zannederek onu öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de selam veren kimselere "sen mümin değilsin" denilmemesi gerektiğini bildirmiştir. Allah Resulü de kimsenin kalbinden geçenin bilinemeyeceğini, dolayısıyla kendisinin Müslüman olduğunu ifade eden bir kimsenin böyle kabul edilmesi gerektiğini bildirmişti. Selam veren kişi karşısındaki için Allah'ın selametini istemekte, her türlü kötülükten uzak olması için ona dua etmektedir. Bu duanın karşılıklı olmasını isteyen Allah Teala, bir mümin tarafından bir selamla selamlandığınız zaman siz ondan daha güzel bir karşılık verin veya aynıyla mukabele edin buyurarak verilen selama en güzel şekilde karşılık vermeyi emretmiştir. Hazreti Peygamber de selama güzel lafızlar eklemenin ecri artırdığına dikkati çekmiş, "Esselamu aleyküm" sözüne "ve rahmetullahi ve berekatü ve mağfiretü" Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlaması gibi sözcükler eklemek suretiyle kendisine selam veren kişilerden her birinin söylediği fazladan sözler için ayrıca sevap kazanacağını bildirmiştir.

Bir araya geldiklerinde birbirlerini bu hoş sözlerle, anlamlı dualarla karşılayan müminlerin arasında sevgi ve muhabbete dayalı bir gönül bağı oluşur. Allah Resulü bunu şöyle dile getirmiştir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Başka bir hadisinde de kin ve hasedin geçmiş ümmetlerin helakine neden olduğu uyarısında bulunduktan sonra insanlar arasındaki sevgiyi pekiştirmek üzere selamı tavsiye etmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz selam vermeyi Müslümanların birbirlerine karşı başlıca görevleri arasında sayarken kişinin tanımadığı kimselere de selam vermesi gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Nitekim kendisine İslam'da hangi davranışın daha hayırlı olduğunu soran bir zata Allah Resulü, başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen diye cevap vermiş, kişinin yalnızca tanıdığı kimselere selam vermesini kıyamet alameti olarak nitelendirmiştir. Böylece Müslümanlar arasında selamı yaygınlaştırarak, İslam'ın hedeflediği sevgi ve kardeşliğe dayalı bir toplum oluşturma gayreti içerisinde olmuştur. İşte bu nedenle hicret ettiği yeni beldenin insanlarına selamı yaygınlaştırmayı öğütleyerek kısa zamanda halkın birbirine kaynaşmasını sağlamış ve nesiller boyu inananlara önderlik edecek olan Medine toplumunun temellerini atmıştır.

Allah Resulü selamlaşma üzerinde önemli durmuş, karşılaşan iki kişiden önce selam verenin Allah katında daha hayırlı olduğunu müjdelemiştir. Ayrıca birbirine dargın olup karşılaştıklarında konuşmayan iki müminden önce selam verenin daha hayırlı olduğunu bildirerek selamın, barışın anahtarı olduğuna dikkati çekmiştir.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.
1: Beri gel beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.

فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur, "Siz benim ayetlerimi
ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin-Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu

annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm," dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak." Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır." Musa dedi ki, "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur.
Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu: seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir.
Seninle beraber doğru yolu

izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı." derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın." denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı.

Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkârcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkârcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler.
Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: hadi doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim, diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır, dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor, dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak, dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma, dediler. Biz seni ve karın dışındaki bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmanın cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim, dedi, Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın.

Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Esma-i Hüsna az sonra.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: En-Nafi'ye. Hikmetiyle hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, dilediği mahluku hayırla rızıklandıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığa hayrını gösteren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Fayda vermek anlamındaki nef kelimesinden türeyen Nafi' esması, dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Dar esmasıyla birlikte kullanılan bu iki esma aslında birbirinin tamamlayıcısı gibidir. Şu alemde fayda ve zarar veren her şeyi yaratan yalnızca Allah'tır ve bir kul bir şekilde fayda yahut zarar görürse bu da ancak Allah'ın izni ve bilgisi dahilindedir. Dar esmasını anlatırken Rabbin aslında şerri yarattığını, aynı zamanda insanı da şerri veya hayrı tercih edebilecek kapasitede yaratıp ikisi arasında tercih yapmak üzere serbest bıraktığını anlatmıştık. İşte o şerrin karşısında duran hayrın tamamını da yaratan Allah'tır. Ve Nafi' esmasının alem üzerinde tecelli etmesi, görünen ve görünmeyen bütün hayırları kullarına sunmasıyla olur. Hatta kul şerri tercih edip yolundan şaştığında, onun kalbine ilham vermesi yahut şerrin neticesinde karşılaşabileceği fenalıkları hafifletmesi de Nafi' esmasının tecellisidir. Kul şerrin farkına varıp yola dönerse onu affetmesi de, hatasını ona unutturarak öncekinden daha hayırlı bir hayat sunması da Nafi' esmasının tecellisidir. Peki biz bu hayrın neresindeyiz? Gerçekten şu an içinde bulunduğumuz zamanda, şu yaşadığımız hayatta Rabbin bize hayırlar verdiğine inanıyor muyuz? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan meyilli bir varlıktır. Ruhu akar, gözüne güzel görünen, nefsine güzel gelen her şeye önce meyleder, sonra akar. Bu akıcılık durdurulabilir bir şey değildir. Bu yüzden insanın doğru yere akması önemlidir. Zevk aldıkları neyse o tarafa meyleden insan için doğru tercih yapmak hayattaki en büyük derttir. Düşünsenize sevgili dinleyicilerimiz, bugüne kadar ne çok tercih yaptık. Kimi doğruydu, kimi yanlış. Doğru olanlar hayatımızı kurtardı belki, yanlış olanlardan doğruyu öğrendik. Yaşadığımız hiçbir şey kayıp değil bu yüzden. Yaşadıklarımızın gölgesinde büyüdük ve bugünkü halimize ulaştık. Şimdi duralım ve kalbimizin nereye meylettiğine bir bakalım. Nereye doğru akmak istiyoruz? Ve neler duruyor önümüzde? Bir çağlayan belki ruhumuz ama önümüzde büyük büyük kayalar var. Bazen etrafımızdaki insanlar bu kayalar gibi kocaman dikiliyor önümüzde. Bazen içinde bulunduğumuz şartlar, bazen kendi güçsüzlüğümüz, korkularımız. Çok kez niyet ediyoruz belki doğru yere akmaya ama her seferinde durduruluyoruz. Ne yapmamız gerek ki o kayalar oynasın yerinden? Ne yapsak kendimizi bulacağımız kaynağa akmaya başlarız? Rabbimiz bizi hayra meyleden kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de fayda vermek anlamına gelen nef kavramının yer aldığı ayetlere baktığımızda, Allah'tan başka hiç kimsenin bize bir fayda ve zarar verme konusunda bir gücü olmadığını ifade ettiğini görürüz. Allah size bir zarar gelmesini diler veya bir fayda elde etmenizi murad ederse, ona karşı kimin bir şey yapmaya gücü yetebilir buyurur Rabbimiz. Evet, bizim başımıza ne gelirse Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ama bu, Allah'ın gücünü kulları üzerinde zorbalık yapacak şekilde kullandığı anlamına gelmez. Rabbimiz hep dile getirir. Kula bir zarar gelirse, kulun bunu kendi yaptıklarıyla kendine isabet ettirdiğini. Allah bizi gözler, hayra yönlendirir. Hep hayır olacak şekilde müdahale eder ama durduk yere hiçbir kuluna zulmetmez. İnsanın başına zulüm olarak nitelendirdiği ne gelirse kendi yapıp ettiklerindendir. Bazen de elbette biz hiçbir şey yapmadan bir musibetle karşılaşabiliriz. Bu başkadır. Burada Allah şerre meyleden kalbi hayra döndürmek için bir rüzgar estirir. Bir kırılma noktası yaşatır insana ki bütün kırılma noktaları insanın yaradanını fark ettiği hassas noktalardır. Allah'ın fayda ve zarar veren her şeyi yaratacak kadar güçlü olduğunu fark eder insan o anda. Ancak bu kadar kudretli biri varlık ve kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olabilir. Hayır ve şer, olan biten her şey, ayrıca onları doğuran veya sağlayan sebeplerin hepsi Allah'ın kudret ve iradesindedir. Bütün bunları fark ettiğinde Nafi esmasına sığınır. Nafi olanın da ancak Allah olabileceğini fark eder. Zararlı gibi görünen bir şeyi sezdirmeden yumuşak bir şekilde faydalı hale getiren, çaresizlerin imdadına yetişen, ihtiyaçtan fazlasını ikram edenin de Rabbi olduğunu anlar. İşte bütün kırılma noktalarında bu lütuflar gizlidir. Rabbimiz bize her musibette hayra meyledip kendine sığınanlardan olmayı nasip etsin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat bir denge üzere akıyor. Acı tatlı, hayırlı şerli, faydalı zararlı her şey birbirini dengeleyerek karşıma çıkıyor. Benim bu dengeyi bozmadan, doğru tercihler yaparak kendi dengemi bulmam gerek. Yaşadıklarım Allah'ın bilgisi dahilinde ise yaptıklarım da Allah'ın bilgisindedir. Ne yaparsam ondan sorumlu olacağım biliyorum. O halde ben doğruya meyletmeye niyet ederim. Bazı tercihlerim çok kolay olacak belki, bazıları çok daha güç. Ben elimden gelen çabayı sarf ederim. Aşamadığım her güçlük içinde Rabbime sığınırım. Sığınırken de bütün hayır ve şerrin Allah'ın kudreti dahilinde bulunduğu

aklımdan çıkarmam. Benim gücüm güvenmekten gelecek. Rabbime güvenirsem dik durabilirim. Yoksa çökerim, biliyorum kendimi. O halde benim dayandığım Rabbime kalbimi teslim etmem gerek. Ne kadar zorluk varsa üstesinden gelmem için bana yardım et Rabbim. Bütün kırılma noktalarımda seni fark edebilmeyi ve hayrı tercih edebilmeyi bana nasip et. Ki ben de huzuruna geldiğimde hesabını veremeyeceğim tercihlerim yüzünden mahcup olmayayım sana. Hayır ve şerri yaratan, her türlü hayrı elinde tutan ve dilediğini hayır sahibi yapan ya Nafi'ye. Sen ki bize aklımızı, fikrimizi, düşünce kabiliyetimizi verensin. Üzerine ilminden öğretensin. Ya Rab, öğrettiğin şeylerden bizi faydalandır. Bize fayda verecek şeyleri öğret ve bilgimizi arttır. Bizi her tercihi hayır olan kullarından eyle. Şerleri hayra tebdil eden ancak ve yalnız sensin. Hata edersek mahcubuz. Bizi hayra ulaştır. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizlere ayrılıklar

fitnalardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 21 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 25 Mayıs 1442. Tarihte bugün İmam Malik'in vefatı 795. Arka sayfa. Günün konusu. Mezhep imamlarımız. İmam Malik. Büyük müçtehit, muhaddis, hafız ve mezhep imamı Hicri 93'te, miladi 712'de Medine'de dünyaya geldi ve burada yetişti. En meşhur hocaları Abdurrahman bin Hürmüz ve İbn Şihab ez-Zühri'dir. Vakarlı, müttaki ve abid olan Malik, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. İlim ehli için gerekli gördüğü güzel ve bakımlı elbiseler giyer, evine güzel eşyalar alırdı. Yeme içmede titizdi. Hocalarının takdirini kazanan zekası, gayreti ve derin ilmiyle ders ve fetvalar verdi. Sağlam hafızası, derin anlayışı, sabrı, disiplin ve ihlası sayesinde Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla üne kavuşan hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Malik her dönemde övgüyle anılmıştır. Abdullah bin Vehb, Abdurrahman bin Kasım ve Eşeb el-Kaysi kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri El-Muvatta olup, Hafız, Hüccet, İmam, Emirül Müminin fil Hadis gibi vasıf ve ünvanlarla anılmıştır. 14 Rebiyül Evvel 179, miladi takvime göre 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bir hadis. Alimin abide, İbadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

115. Gün Tefsir Kur'an'ı Anlama Çabası. Ayet-i Kerime Meali. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve Kur'an'ı kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Âl-i İmran Suresi 7. Ayet. Hadis-i Şerif. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hazreti Peygamber bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular.

0: Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun bildiğiniz, anladığınız ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın. Fetva. Namazda surelerin Türkçe tercümesi okunabilir mi? Namazda surelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 04.12.1997 tarihinde aldığı 103 numaralı kararda şöyle denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercümesinin okunmasına gelince, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurulduğu gibi, Hazreti Peygamber de bütün namazlarda Kur'an-ı Kerim okumuş ve namaz kılmayı iyi bilmeyen bir sahabiye namaz kılmayı tarif ederken, sonra Kur'an'dan hafızanda bulunanlardan kolayına geleni oku buyurmuştur. Bu itibarla namazda kıraat, yani Kur'an okumak, kitap, sünnet ve icma ile sabit bir farzdır. Bilindiği üzere Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aracılığıyla indirdiği manaya delalet eden elfazın ismidir. Sadece mana olarak değil, Resulullah'ın kalbine lafızları sözleriyle indirilmiştir. Bu itibarla bu lafızlardan anlaşılan ve başka lafızlarla ifade edilen mana Kur'an değildir. Çünkü indirildiği elfazın dışında, hatta Arapça bile olsa başka sözlerle ifade edilen mana Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil, mütercimin ondan anladığı yorumdur. Nitekim işte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Korunsunlar diye dosdoğru Arapça bir kitap indirdik. Bu bilen bir toplum için ayetleri Arapça bir Kur'an olmak üzere ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır gibi ayetlerde bu durum açıkça belirtilmiştir. Bu sebepledir ki tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Değişik dilleri konuşan bütün Müslümanların ibadette ortak bir dili kullanmaları onun evrensel oluşunun bir gereğidir. Herkesin konuştuğu dille ibadet yapmaya kalkışması, Hazreti Peygamber'in öğrettiği ve bugüne kadar uygulana gelen şekle ters düşeceği gibi içinden çıkılmaz bir takım tartışmalara da yol açacağı muhakkaktır. Türkçe tercüme ile namaz kılmak ve Türkçe dua etmek birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü dua, kulun Allah'tan istekte bulunmasıdır. Bununsa herkesin konuştuğu dille yapılmasından daha tabii bir şey olamaz. Namazdaysa Kur'an-ı Kerim asli lafızlarıyla okunur. Yüce Rabbimizin bize olan öğüt, buyruk ve yasaklarını öğrenmek, onun irşadından yararlanmak maksadıyla ise tercüme, meal ve açıklamaları okunur. Bu maksatla Kur'an-ı Kerim'in tercüme, meal ve açıklamalarını okumak da çok sevaptır ve genel anlamıyla ibadettir. Hikmetli Söz. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. Çünkü milletlerin ikbali için evladım, marifet, bir de fazilet, iki kudret lazım. Mehmet Akif Ersoy.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Kalemden kelama az sonra. Kadim mısralar.

cahı serşardan olma memnun, derdin olur büyüdükçe efzun. Makamın, mevkinin ve rütbenin büyümesinden memnun olma. Çünkü o büyüdükçe senin derdin, sıkıntın da büyür.

Kabe, özlem ve güven yurdu. Doçent Doktor Abdülkadir Erkut, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra bir müddet namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmıştı. Yahudiler onun bu uygulamasından memnun oldularsa da kıble Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiğinde bundan rahatsız oldular. Allah'tan gelmiş olan bu hükmü kabul etmemekte direndiler. Oysa Kabe'yi tazim etmek en başta onların sorumluluğuydu. Zira Kabe, ataları İbrahim aleyhisselam tarafından inşa edilmiş olup ondan kalan en büyük mirastı. Buna rağmen onlar Kabe'nin kıymetini idrak edemediler. Onun Allah katındaki değeri Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde ifade edilmektedir. Bunlardan biri de mealen şöyledir. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Bu ayet

Kerime vasıtasıyla Kabe'nin iki önemli özelliği zikredilmektedir. Birincisi, inananların ziyaret edecekleri bir mekan, mesabeten olmasıdır. Kabe, müminlerin dünyanın dört bir yanından gelip ziyaret ettikleri, sonra dönüp tekrar geldikleri, tekrar tekrar ziyaret ettikleri bir mekandır. İnananlar bu mübarek mekana duydukları ünsiyetle oradan ayrılırken tekrar dönme temennisiyle ayrılırlar. Çünkü Kabe, Hazreti İbrahim'in "Ey Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir" duasına mazhar olmuştur. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'in duasıyla Kabe'yi insanların ziyaret için özlemini çektiği, her yıl gitse bile yine de gitmek için can attığı, her gidişinde sanki ilk kez gidiyormuş gibi şevk duyduğu bir yer kılmıştır. Oradan ayrılan mümin, ona olan özlemini tam olarak gidermiş bir şekilde ayrılmaz. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden her bir topluluktan sonra başka bir topluluk gelir. Yeni gelenler onların yerine geçerek bu mekanı ziyaret ederler. Böylece her boşaldığında tekrar müminlerle dolup taşar Kabe. Ayette geçen mesabeten kelimesinin başka bir yorumuysa şöyledir. Kabe, hac ve umre ibadeti vesilesiyle müminlerin büyük mükafata mazhar oldukları bir yerdir. Yüce Allah, müminler için Kabe'de pek çok dünyevi ve uhrevi faydalar vaat etmiştir. Müminlerin dünyanın dört bir yanından bir araya gelmelerinin büyük faydaları vardır. Dini açıdansa Allah'a yaklaşmak ve kulluğunu izhar etmek için oraya yönelip hac umre ibadetine eda edenler Allah katında büyük sevaba nail olurlar. Ayette zikredilen Kabe'nin ikinci önemli özelliği ise güvenli bir yer oluşudur. Kabe'nin güvenli oluşunu Ankebut suresinin 67. ayeti bize şöyle açıklamaktadır. Görmezler mi ki çevrelerinde insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Zira cahiliye döneminde insanlar Mekke'nin çevresinde baskın yapıp birbirlerini katlederken Mekke güven içindeydi. Hatta kişi Mekke'de babasının katiliyle karşılaşır fakat ona saldırmazdı. Çünkü Allah Teala nefislere Kabe'ye karşı bir hürmet duygusu vermiş ve orayı canlılar için güven merkezi kılmıştı. Ayette geçen emin kelimesi uhrevi manada da anlaşılmıştır. Çünkü kulun büyük günahlardan tövbe etmek şartıyla küçük günahlarının hac ibadeti vesilesiyle affedileceği belirtilmiştir. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden kişi günahlarından kurtulur, ahiret azabından güven içinde olur. Bakara suresinin 125. ayetinin sonraki bölümünde ise inananların Kabe'ye karşı iki sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi, siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin cümlesiyle ifade edilmiştir. Cümle, Allah Teala tarafından Hazreti Peygamber'in ümmetine makam-ı İbrahim'in namaz kılınacak bir yer edinmeleri yönünde bir emirdir. Bu ifade Hazreti İbrahim Aleyhisselam kıssasının anlatımı sırasında verilen bir ara cümledir. Buna göre ümmeti Muhammed'e şöyle hitap edilmiş olmaktadır. Biz orayı şereflendirdiğimizde ve insanlar için bir toplanma ve güven yeri olarak nitelediğimizde siz de orada kendiniz için bir kıble edinin. Bu emrin Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlara veya İsrailoğullarına yönelik olduğu da ifade edilmiştir. Kabe ile ilgili inananların ikinci sorumluluğu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in şahsında şöyle ifade edilmiştir. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. Bu cümlede Kabe'nin kendisine yakışmayan her şeyden arındırılması emredilmektedir. Kabe, ibadet mekanı olduğuna göre orası necasetten uzak olmalıdır. Maddi kirler gibi manevi kirler de bu emre dahildir. Tevhidin merkezi olması hasebiyle Allah'a ortak koşulan varlıklardan arı, fitne, fesat ve düşmanlıktan, günahlardan, insanlık onuruna aykırı davranışlardan da uzak olmalıdır. Sonuç olarak İsrailoğulları, İslam'ı reddedişleri ve Kabe'nin kıymetini takdir etmekten uzak oluşlarıyla dikkati çekmektedir. Buna karşın Müslümanlar, İslam'ın ne denli büyük bir nimet ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedir. Ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedirler. Bu bilinç ve iştiyakla ona yönelirler. Kabe'ye eriştiklerinde onun saygınlığına uygun davranışları sergilerler. Oradan ayrılırken de özlem duygusuyla ayrılırlar. İslam'ın değerlerini özümsemiş
ve Allah'a saygıyı hayatının merkezine koymuş bir şekilde, yani takva bilinciyle oradan dönerler. Nitekim hac ahkamını bildiren ayet de bu çağrıyla son bulmaktadır. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden, emirlerime muhalefetten sakının.

Müminin Islah Görevi. Doktor Mahmut Kayış. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Deniz kenarında yaşayan Eyle veya Ayla kasabası halkına Yüce Allah cumartesi günleri balık tutmayı yasaklamıştı. İmtihan gereği cumartesi günleri balıklar sürüler halinde deniz kıyısına gelir, diğer günlerde ise gelmezdi. Bu durum bir süre devam edince içlerinden bazıları yasağı çiğneyip cumartesi günü balıkları avlamaya başladı. Diğerleri ise Allah'ın cumartesi günü balık avlamayı haram kıldığını hatırlatarak onları uyardı. Fakat yasağa riayet etmeyenler kendilerini düzeltmek yerine azgınlık ve taşkınlıkta daha da ileri gitti. Kardeşlerini doğru yola çağıranlarsa kendi aralarında ikiye ayrıldı. Bir kısmı ısrarla uyarı görevini devam ettirirken, diğerleri günahkarların Allah'ın emirlerine itaat etmesi ihtimalinden ümitlerini kesti. Bunun üzerine birinci gruptakilere şöyle dediler: bilin ki bu kavim üzerine azap hak oldu. Allah onlara helak edecek. Niçin onlara öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbimize karşı bir mazeret olsun ve belki sakınırlar diye cevap verdi. Kasaba halkı üç gruba ayrılmıştı. Birinci grup cumartesi günü balık avlama yasağına uymuyordu. İkinci grupsa yasağa riayet etmesine rağmen Allah'ın cezalandıracağı bir topluluğa öğüt vermenin faydasız olduğunu düşünüyordu. Üçüncü gruba gelince, onlar uyarı görevini yerine getirerek Allah katında sorumluluktan kurtulmak istiyor ve belki muhatapları doğru yola döner ümidiyle onları ikaz etmeye devam ediyordu. İlahi vahiy bu üç grubun nasıl bir sonla karşılaştığını bize bildirmiştir. Öyle ki cumartesi yasağını çiğneyen topluluk, işledikleri günah sebebiyle şiddetli bir azapla cezalandırıldı. Buna karşılık diğer iki grup, bazı müfessirlere göre sadece uyarı görevini ısrarla sürdürenler, kurtarıldı. Samimi tavırları ve bu güzel amelleri sebebiyle Allah onları azaptan korudu. Bu kıssa müminlere iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemekle sorumlu olduklarını haber vermektedir. Zaten İslam'ın gönderiliş gayelerinden birisi de iyiliğin yeryüzünde hakim olması, kötülüğün ortadan kaldırılmasıdır. Bu bağlamda Allah'ın elçisi, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Buysa imanın asgari gereğidir buyurarak ıslah görevini bütün Müslümanların üzerine bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Bu çerçevede yöneticiler ve sorumlular sahip oldukları yetkiyle kötülüğü fiilen ortadan kaldırmakla, alimler kötülüğe karşı söz söylemekle, halksa kalbiyle kötülüğe buğz ederek toplumsal vicdanı diri tutmakla yükümlüdür. Böylece toplumun her kesimi ıslah görevini yerine getirir ve herkes kendi imkanı ölçüsünde iyiliği yayar ve kötülüğe engel olur. Kısa ayrıca ıslah için çaba gösterirken ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemeye çalışmak sonuçtan bağımsız olarak yerine getirilmesi gereken dini bir vecibedir. Mümin sonuçtan değil, bu yolda gereken gayreti gösterip göstermediğinden sorumludur. Muhataplar ne kadar günaha dalmış olurlarsa olsunlar, onların doğru yolu bulma ihtimalinden vazgeçmemek esastır. Çünkü bugün yapılan nasihatleri dikkate almayan bir kimse, yarın aynı sözlerden etkilenerek hatalarından dönebilir. Hatta kişi bütün yanlışlarını bir anda terk edemese de, bunların bir kısmından vazgeçmesi bile onun için önemli bir kazanımdır. Bu sebeple şartlar ne olursa olsun tebliğ ve öğüt görevini sürdürmek, bundan tamamen vazgeçmekten çok daha değerlidir. Zira öğüt vermeyi bırakmak, insanların değişme ihtimalini yok saymak ve ümit kapısını kapatmak anlamına gelir. Ayrıca tecrübe göstermektedir ki, hiçbir uyarı ve engelle karşılaşmayan kötülükler, toplumda çok daha hızlı yayılmaktadır. Bu nedenle bir kötülüğü bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa bile, onun yayılmasını yavaşlatmaya çalışmak dahi önemli bir görevdir. Böyle bir çaba,
hem toplumun korunmasına katkı sağlayabilir, hem de insanların doğruya yönelmesi için yeni fırsatlar oluşturulabilir. Islah yolunda gayret gösteren Müslüman sadece muhatabını düzeltmeye çalışmaz. Aynı zamanda Allah'a karşı olan bir sorumluluğunu yerine getirir. Çünkü kötülükten alıkoymak bir vecibedir. Hesap anında mümine, neden kötülükleri engelleme görevini yerine getirmedin diye sorulduğunda, gösterdiği ıslah gayretlerini Allah'a bir mazeret olarak sunabilir. Müminin ıslah yolunda kullanacağı yöntem çok önemlidir. Kötülüğü ortadan kaldırma vazifesini yerine getirirken nezaket, yumuşaklık ve merhamet gibi ahlaki umdeler esas alınmalıdır. Muhataba öğüt verirken incitilmemeli, gönlünü hoş edecek şekilde yaklaşılmalıdır. Cahil kimselere karşı da yumuşak davranmak gerekir. Aksi davranışlar fayda yerine zarar getirir, fitneye yol açar ve hayır yerine şer doğurur. Bu nedenle kötülüğü engellerken toplumun huzuru gözetilmeli, merhamet ve hikmetle hareket edilmelidir. Mümin ıslah görevine en yakın çevresi olan ailesinden başlamalıdır. Zira Rabbimiz elçisi Hazreti Muhammed'e tebliğ esnasında önce yakın akrabalarından başlamasını telkin etmiştir. Bu sebeple insanları ve toplumu düzeltme ve kötülüğü engelleme görevine önce ailemizden başlamalıyız. Allah'ın yardımıyla ailede başlayan iyiliğe ve güzele yöneliş, halka halka genişleyerek topluma ve nihayet bütün insanlığa ulaşır. Sonuç olarak müminler ıslah görevini yerine getirip iyiliği yaymaya ve kötülüğü engellemeye çalıştıklarında bu dünyada huzurlu bir toplum oluşturup güven ve barış içinde yaşarlar. Ahirette ise Allah'ın rahmet ve inayetiyle ebedi saadete kavuşurlar. Bunun aksi istikamette davrananlarsa, dünyada huzursuz ve bozulmuş toplumlar halinde yaşayıp, ahirette de işledikleri günahların karşılığı olarak cehennem azabını hak ederler. Rabbimiz bizi müslihlerden eyle. Amin.

İnsan daima bir huzur arayışında olmuştur. Tabiatı gereği hem iç dünyasındaki duygu ve düşünce dengesini sağlamak, hem de dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı korunaklı bir liman bulmak, kabul edilmek, benimsenmek ve kendini güvende hissetmek istemiştir. Kuşkusuz söz konusu isteğin karşılanacağı yegane sosyal yapı, bireyin en yalın ve doğal haliyle kabul gördüğü, ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak itminan bulduğu güvenli bir sığınak olan aile yuvasıdır. İnsanın yeryüzü serüveninin aileyle başlaması, bu hakikatin bir yansımasıdır. Nitekim Yüce Allah'ın Hazreti Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin" hitabı, insanoğlunun birlikte yaşama tecrübesinin ilk örneğinin aile olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, "Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik" ayeti ise, aile kurumunun nebevi bir sünnet olarak tarihin her döneminde vücut bulduğuna işaret etmektedir. Aile kurumu bir huzur ve güven limanı olduğu kadar, insanın kemal yolculuğunda da önemli bir yere ve işleve sahiptir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, "Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır" sözü, kadın ve erkeğin aynı insani cevherin birbirini tamamlayan iki farklı boyutu olduğunu vurgulamaktadır. Aile olma ve aile kurma ihtiyacı da söz konusu tamamlanma arzusunun bir neticesidir. Zira bu arzu en somut karşılığını aile kurumunda bulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, "Eşlerin aile yapısı içinde birbirlerine karşı örtü, elbise olarak nitelendirilmesi, mezkur hususunun en zarif ifadesidir. Bu sebeple aile, vahyin ve sünnetin inşa etmek istediği erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu dünya idealinin daima odak noktasında yer almıştır. Çünkü bireysel gelişimi ve toplumsal huzuru temin edecek tüm değerler, en asil haliyle aile ortamında hayat bulmakta, orada benimsenmekte ve oradan hayata taşınmaktadır. İnsanın ilk eğitimini aldığı, toplumsal rolleri öğrendiği, geleceğe hazırlandığı bu kutlu ocak, bir yandan kişinin kendi inanç ve medeniyet kodlarıyla kolaylıkla irtibat kurmasını sağlamakta, diğer yandan da dil, tarih, bilgi, düşünce, kültür gibi unsurlarla kişiye özgün ve seçkin bir hayat biçimi sunmaktadır. Ayrıca geçmişten tevarüs edilen adab, erkan, ahlak, kimlik, aidiyet, sorumluluk, fedakarlık gibi hasletlerin geleceğe taşınması da aile kurumu sayesinde mümkün olmaktadır. Bu açıdan aile, toplumsal uyum, intizam ve huzurun en önemli teminatı olmaktadır. Ailenin tüm fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi noktasında meveddet ve merhamet duygularının belirleyici bir rolü vardır. Hatta bu iki duygunun varlığı, aile kurumunun her yönüyle sağlıklı bir şekilde işlediğinin en temel göstergesidir. Nitekim insanlara aile kurmayı emreden Cenab-ı Hak, evliliğin bir neticesi olarak eşler arasına meveddet ve merhamet lütfettiğini haber vermektedir. Böylece El-Vedud isminin bir yansıması olan meveddet ve Er-Rahman isminin bir tecellisi olan merhametle, aile yuvasının insan için bir huzur ve sekinet limanı olacağını beyan etmektedir. Meveddet ve merhamet, ailenin ayakta kalmasını sağlayan iki ana sütun gibidir. Bu iki haslet ekseninde, fertlerin birbirlerine kenetlendiği bir aile yuvası, insan için bu dünyada erişilecek en büyük nimetlerdendir. Zira kalpleri birbirine yakınlaştıran, eşleri birbirine kaynaştıran ve aile bağlarının canlı kalmasını sağlayan meveddet, aile efradının en büyük huzur ve neşe kaynağıdır. Af ve müsamahanın bir yansıması olan merhametse, aile ilişkilerinin emniyet kemeri, güvenlik sigortası mesabesindedir. Bunlar aynı zamanda aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı, himaye, feragat ve fedakarlığın da en güçlü zeminidir. Aile fertleri meveddet ve merhamet sayesinde birbirlerine hatadan, haramdan, yalnızlıktan, yoksunluktan, yoksulluktan ve birçok kötülükten muhafaza eder. Ailede meveddet ve merhametin sürdürülebilirliği ise eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Haddi zatında evlilik akdi, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, emanet ve emniyet bilinci ekseninde tesis edilen bir hayat ortaklığıdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz, evlilik akdinin kadın ve erkeğe bir takım hak ve sorumluluklar yüklediğini pek çok hadisinde beyan etmiş
bunlara azami derecede riayet edilmesini, ilişkilerin maruf ölçüde sürdürülmesini, kaba, katı, kırıcı tutum ve davranışlardan uzak durulmasını, ortaya çıkan sorunlar karşısında da sabırlı ve anlayışlı davranılmasını önemli tavsiye etmiştir. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınızsa, eşlerinize karşı en hayırlı olanınızdır hadisi şerifiyle de, aile içindeki hüsn-i muaşereti iman ve ahlakla ilişkilendirmiştir. Hiç şüphesiz bu nebevi yaklaşımı benimsemek, eşlerin birbirlerine güven duyup sadakat göstermesini sağlayacak, aileyi bir sekinet merkezi haline getirecek ve teskin olmuş gönüllerde meveddet ve merhameti daha da pekiştirecektir. Hayatın çetrefilli hengamında bu gibi duyguların azalma ve kaybolma riski bulunsa da, evliliğin tarafları yüklediği sorumluluklar gözetildiği ve aile yuvasında sekinet iklimi muhafaza edildiği sürece, meveddet ve merhamet her dem yeniden filizlenecektir. Böylece aile yuvası, dünyanın sıkıntıları ve hayatın gelgitleri karşısında insanı her türlü menfi yapı, unsur, düşünce

Yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanına girdi. Metin yazma, çeviri yapma, analiz etme gibi pek çok alanda kullanılıyor. Bütün bu yeteneklerin yanında giderek daha fazla tartışılan yapay zeka halüsinasyonları ise kritik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka halüsinasyonu bir modelin gerçekte olmayan bilgileri doğruymuş gibi üretmesidir. Peki yapay zeka neden halüsinasyon görür? Bunun temelinde bu sistemlerin çalışma mantığı yatıyor. Büyük dil modelleri yalnızca kelimeler arasındaki olasılık ilişkilerini öğrenir. Her kelimede bir sonraki kelimenin ne olabileceğini hesaplar. Bu hesaplama devasa eğitim verilerinden öğrenilen örüntülere dayanır. Yani bir soruya cevap verirken gerçeği kontrol etmez ve en olası görünen kelime dizisini üretir. Eğer yeterli veri yoksa ya da bağlam eksikse model yine de bir cevap üretir. Kısacası durma mekanizması yoktur. İşte bu noktada halüsinasyon ortaya çıkar. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim verilerinin kalitesidir. Eğer model eksik, hatalı veya ön yargılı verilerle eğitilmişse bu hatalar çıktılara da yansır. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda veri eksikliği modelin uydurma bilgiler üretme ihtimalini artırır. Bunun yanında yapay zeka modellerinde bir sonraki kelimeyi tahmin etme mekanizması doğruyla yanlışı ayırt etmeden yalnızca bağlamsal olarak uygun olanı üretir. Bu da akıcı ama yanlış içeriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı öğrenme faktörü de halüsinasyonların oluşmasının sebebidir. Model eğitim verisini o kadar iyi ezberler ki yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır. Bu da özellikle farklı bağlamlarda hatalı genellemeler yapmasına neden olur. Kullanıcılar tarafından verilen belirsiz veya muğlak komutlarda halüsinasyon riskini artırır. Yapay zeka ne sorulduğunu anlayamadığında boşlukları doldurmak için tahmin yürütür. Halüsinasyonlar yanlış tarih, yanlış istatistik ya da hiç var olmamış bilgiler gibi farklı türlerde de ortaya çıkabilir. Bir diğer tür tamamen uydurulmuş içeriklerdir. Model tamamen uydurulmuş veya bazen tamamen hayali bir hikaye kurabilir. Ayrıca doğru yöntemi kullanıp yanlış sonuca ulaşmak gibi mantıksal hatalar da sık görülebilir. Bu durum yapay zekanın artık sadece eğlence ya da basit görevler için kullanılmaması nedeniyle önemlidir. Çünkü sağlık, hukuk, gazetecilik ve akademi gibi yüksek riskli alanlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda yapılan bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Halüsinasyonların gerçek etkisini anlamak için somut bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında ABD'de yaşanan bir olay bu riskleri açıkça ortaya koymuştur. Bir avukat yapay zeka tarafından üretilen sahte mahkeme kararlarını gerçekmiş gibi dava dosyasına eklemiştir. Mahkeme bu durumu fark ettiğinde avukatlara para cezası vermiştir. Bu olay yapay zeka halüsinasyonlarının yalnızca teorik bir sorun olmadığını, gerçek dünyada hukuki ve etik sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde gazetecilikte uydurma kaynaklar kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olabilir veya İş dünyasında ise yanlış veriler ciddi finansal kayıplara yol açabilir. Sağlık alanında yanlış bir bilgi, hatalı tedavi kararları alınmasına yol açabilir. Kısacası halüsinasyonlar küçük bir teknik kusurdan ziyade güven sorunu yaratan kritik problemlerdir. Bu sorunu çözebilmenin önemli yollarından birisi insan denetimidir. Özellikle kritik alanlarda yapay zeka çıktılarının uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her kullanıcının da açık ve net sorular sorarak alınan cevapları sorgulaması hatalı sonuçların önüne geçebilir. Kısacası yapay zekayı bir nihai otorite olarak değil, yardımcı bir araç olarak kullanmak en sağlıklı yaklaşım olarak gözükmektedir. Tüm bu kritik sorunlar yapay zekayı tamamen reddetmek için bir gerekçe değildir. Ancak onu kullanırken sınırlarını ve risklerini bilmemiz gerektiğini göstermektedir. Nitekim bu teknolojinin önemli zayıf noktalarından biri olan halüsinasyonlar, dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sorun, yalnızca teknik geliştirmelerle ilgili değildir. Aynı zamanda kullanıcıların eleştirel yaklaşımı, kaynaklara dayalı doğrulama ve denetim süreçleriyle birlikte yönetilmelidir. Yapay zekanın büyük kolaylıklar ve verimlilik sunduğu inkar edilemez ancak ürettiği bilgileri sorgulamadan kabul etmek yerine eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve doğrulamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Önemli olan gerçeğin

0: senden. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Tüketerek tükenmek, israf. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu

aleyhi ve sellem, evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur diye cevap verdi. İnsanın değeri sahip olduklarından ziyade onlarla kurduğu ilişkiyle ortaya çıkar. Modern dünyanın kuşatıcı tüketim kültürü ve her şeye kolayca ulaşabilmenin verdiği rehavet, insanın bu sağlıklı ilişkiyi kurmasını zorlaştırırken, onu eşyanın efendisi olmaktan çıkarıp kölesi haline getirmektedir. Oysa hayat, elimizin altındaki nimeti çok görüp sıradanlaştırmak yerine, onunla kurduğumuz ilişkinin niteliğiyle şekillenen bir imtihan sahasıdır. Bir lokma ekmekten bir damla suya kadar her tercihte tezahür eden bu ölçü, insanın sadece tüketim alışkanlıklarını değil, aynı zamanda onun Rezzak olan Rabbi ile kurduğu bağın en somut göstergesidir. İşte tam burada, asırlar öncesinden gelen nebevi bir uyarı, bugün de bütün canlılığıyla yankılanmaktadır. Akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan, israf olur. Bu hadis-i şerif, insanın nimetle nasıl bir ilişki kurması gerektiğini öğretir. Burada mesele, suyun tükenip tükenmeyeceği değildir. Mesele, insanın kendisine emanet edilen nimet karşısındaki duruşudur. Nehir akmaktadır, kaynak boldur. Görünürde bir eksilme yoktur. Ama İslam düşüncesinde önemli olan, nimetin miktarından çok, nimetin sahibine duyulan saygıdır. Bu yüzden israf, maddi bir kayıp olarak değil, ahlaki bir zaaf ve ontolojik bir kopuş olarak görülmelidir. İsrafın ne anlama geldiğini doğru kavrayabilmek için şu hususu özellikle belirtmek gerekir. İsraf esasında bir haddi aşma problemidir. Buradaki haddi aşma yalnızca ekonomik alanda sınırlı olmayıp, güç, zaman, duygu ve inanç alanlarında da kendini gösterir. Nitekim Kur'an'da Firavun için müsrif kelimesi kullanılarak onun müsriflerden sayılması, İsrafın yalnızca malla ilgili olmadığını açıkça ortaya koyar. Firavun'un israfı sahip olduğu otoriteyi ölçüsüz kullanması, gücünü zulme tahvil etmesi ve nihayetinde kendisini ilahlık makamına yerleştirecek bir kibirle hareket etmesiydi. Bu yönüyle israf bir taşkınlık halidir. İnsanın sınır bilmezliğe savrulmasıdır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim, İsrafın en temel tezahürlerinden biri olan tüketimde ölçüsüzlüğe de dikkat çeker. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Buyruğu en tabii ihtiyaçlar alanında bile sınırın korunmasını emreder. Bu ayet helal olanın dahi ölçüsüz kullanıldığında kişiyi ilahi hoşnutluktan uzaklaştırabileceğini net bir şekilde göstermektedir. Günümüz insanına baktığımızda israfın çok daha karmaşık ve yaygın bir boyut kazandığını görmek zor değildir. Bugün insan sadece tükettiği malda değil, zamanında, dikkatinde, duygularında ve hatta hakikatle kurduğu ilişkide de israf içindedir. Sosyal medya akışları arasında tüketilen saatler, anlamsız tartışmalarla yıpranan kalpler, gereksiz kaygılarla yorulan zihinler, bunların her biri modern insanın görünmez israf kalemleridir. Bu israf türü çoğu zaman fark edilmediği için daha tehlikelidir. Çünkü insan kaybettiğinin farkında olmadığı bir şeyi geri kazanma çabasına da girmez. Bilinmelidir ki israfın en temel sebebi nimetin kıymetini yeterince fark edememektir. Bu açıdan bakıldığında israfın panzehri şükürdür denilebilir. Zira şükür sadece dille ifade edilen bir teşekkür değil, nimeti yerli yerince kullanma hassasiyetidir. İnsan şükrettikçe elindekinin değerini daha iyi kavrar. Değerini kavradıkça da onu hoyratça tüketemez. Bir lokma ekmeğin çöpe gitmesi sadece bir gıda kaybı değil, o nimetin anlamını göz ardı etmektir. Bu yüzden israf çoğu zaman fark edilmeden ortaya çıkan bir nankörlük halidir. Şükür duygusu zayıfladığında nimet sıradanlaşır. Sıradanlaşan nimetse kolayca israf edilir. Şükür duygusunun zayıflamasıyla ortaya çıkan bu israf hali, zamanla bireysel bir zaaf olmaktan çıkarak toplumsal bir soruna dönüşmekte ve günümüz dünyasında küresel krizler olarak karşımıza çıkmaktadır. Su kaynaklarının tükenmesi, gıda israfının artması, ekolojik dengenin bozulması, bunların her biri insanlığın kolektif israfının bir sonucudur. Bu bağlamda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, nehir kenarında da olsa israf yapmama uyarısı, sadece bireysel bir ahlak öğretisi olmakla

0: kalmaz. Aynı zamanda evrensel bir çevre bilincinin temelini oluşturur. Mümin tüketirken yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek zorundadır. Çünkü dünya, insanın mülkü ya da ona kalmış bir miras olmayıp, kendisine emanet edilmiş bir imtihan alanıdır. Bugün bu tabloya rağmen insan için umut kapısı her zaman açıktır. Kur'an'ın, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım" ifadesi, israfın en çarpıcı boyutuna işaret eder. Burada söz konusu olan sadece malın değil, insanın bizzat kendisinin israf edilmesidir. Ömrünü amaçsızca tüketen, kalbini boş şeylerle yoran, yönünü kaybeden insan aslında kendi varlığını israf etmektedir. Bu yönüyle israf, nimetin ziyan edilmesinin ötesinde insanın kendisine yazık etmesidir. Ancak aynı ayet, bu savruluşun ardından bir dönüş imkanını da müjdeler. İnsan ne kadar ölçüsünü kaybetmiş olursa olsun, tövbe ile yeniden istikamete yönelebilir. Tövbe sadece günahı terk etmek değil, insanın kendisini israf etmekten vazgeçip hayatını yaratılış gayesine uygun şekilde yeniden tanzim etmesidir. Sonuç itibarıyla israf, ekonomik bir mesele olmanın ötesinde insanın hayatla kurduğu ilişkinin bozulmasıdır. Kalbin dünya ile kurduğu dengesiz bağın bir yansımasıdır. Bu nedenle israfla mücadele yalnızca davranışları düzeltmekle sınırlı olmayıp insanın bakışını ve yönelişini yeniden gözden geçirmesiyle mümkündür. Rabbimiz bizleri nimetin kıymetini bilen, israfa varmadan dengeli bir yaşam süren kullarından eylesin. Amin.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl, cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada, bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey, bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

eder ahbabını ne rizi sitiz. Kasten yapılmış keskin başlı kırıcı bir şaka, dostlarını ağzına kadar dolu bir kavganın, çekişmenin içine sürükler.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Hayırlı sabahlar. Sivas'tan katılıyorum. Hasan Sandık'tan İsmailce eserini rica ediyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Bir sabah gelecek kardan aydınlık eserini canım torunum için istiyorum. Hayırlı yayın.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Selamlaşma. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur. Selam vermeyi sadaka olarak nitelendiren Resul-i Ekrem, kendi sağlığında selamlaşmaya büyük önem vermiş, kadın, erkek, genç, yaşlı kimseyi selamından mahrum bırakmamıştır. Özellikle kadınlara ve çocuklara selam vererek ashabına örneklik etmiştir. Selam verirken uyuyan kimseleri uyandırmamaya özen göstermiş, bununla birlikte duyulduğundan emin olmak için olsa gerek selamını bazen 3 kere tekrarlamıştır. Kendisine gönderilen selamı alarak selamın sahibine de onu iletene de dua etmiştir. Ayrıca zaman zaman Medine'nin kabristanı Bakî'ye gelip selam size ey müminler diyarı. Size yarın verileceği vaat olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmedesiniz. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım Bakî'de yatanlara mağfiret et diyen Allah Resulü, ahirete göçen müminlere de selam vermeyi Müslümanlar arasında bir adet haline getirmiştir. Resulullah Allah Teala'nın evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin emri doğrultusunda müminlerin evlerine duayla girmeleri ve ardından selam vermeleri gerektiği üzerinde önemli durmuştur. Küçücük bir çocukken kendisinin yanına verilen ve böylece nebevi terbiye ile yetişme fırsatını yakalayan Hazreti Enes'e verdiği bir öğütte bu selamın değerini şöyle ifade etmiştir. Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu senin ve ailen için bereket olur. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahibine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Ayetinde belirtildiği üzere, başkalarının evlerine girerken selam vermenin ise ayrı bir önemi vardır. Zira asr-ı saadette bugünkü gibi korunaklı kapıları olmayan oldukça mütevazı yapılı evlere girişte selam vermek, içeridekilere birinin geldiğini haber vermeye yarıyor ve giriş için izin istemeyi ifade ediyordu. Nitekim sahabeden Abdullah bin Büsr, Hazreti Peygamber'in bir başkasının evine girişini anlatırken bu hususa dikkat çekmiştir. Allah Resulü birinin kapısına geldiği zaman kapının tam karşısında durmazdı. Sağa ya da sola çekilirdi ve "Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm" derdi. Çünkü o günlerde evlerin kapıları üzerinde perdeler yoktu. Resulullah kendisini görmeye gelenlerin de selam vererek izin istemesi gerektiğini bildirmiştir. Selamlaşmaya verilen önemi idrak eden ashab da bu konuda hassasiyet göstermiştir. Hazreti Peygamber'e bağlılığıyla meşhur sahabi Abdullah bin Ömer'in alışverişi sevmediği halde yalnızca gördüğü kimselere selam vermek için çarşıya çıktığı nakledilmiştir. Allah Resulü küçüğün büyüğe, bir vasıta üzerinde gidenin yürüyene, yürüyenin veya ayakta olanın oturana, sayı bakımından az olan topluluğun çok olana selam vermesinin uygun olacağını bildirerek ashabına selamlaşma adabını öğretmiştir. Topluluk içerisinde bir kişinin selam vermesini veya verilen selamı bir kişinin almasını yeterli görmüş, bir topluluktan ayrılırken de selamla ayrılmanın güzel olduğunu ifade etmiştir. Tuvalet ihtiyacını gidermekte olan veya bunun gibi uygunsuz durumlardaki kişilere selam vermeyi yasaklamış, böyle bir vaziyette Allah'ın adını anmayı hoş görmediğinden, hacetini giderirken kendisine selam verenlerin selamını almamıştır. Ayrıca Allah Resulü ilk dönemlerde namaz kılarken selama karşılık vermekteyken, sonraları namaz kılan kimse,

senin selama karşılık vermesini uygun bulmamıştır. Bu nedenle ezan okumak, kâmet getirmek veya hutbe vermek gibi bir meşguliyet içerisinde bulunanlara selam vermek uygun görülmemiştir. İslam'da selam, barışın ve güvenin sembolü, iyi niyetin göstergesidir. Müslümanlar bu güzel ve anlamlı sözcükle birbirlerine selametin kaynağı olan Allah Teala'nın korumasını dileyerek en güzel duayı yapmakta, bu duadan ahirete göçen kardeşlerini de mahrum bırakmamaktadırlar. Aynı şekilde hiç görmedikleri rahmet elçisiyle salat ve selam yoluyla gönül bağı kurmakta, kendilerine çok düşkün olduğunu bildikleri o sevgili elçiye muhabbetlerini ve iyi dileklerini arz etmektedirler. Onun öğrettiği tahiyyat duasıyla da bütün müminler için selamet dileyerek, sevgi ve kardeşliğe dayalı örnek İslam toplumuna yaraşır şekilde hareket etmekte, namazlarını da nurani dostları olan meleklere selam vererek ve Rablerinin selamet kaynağı olduğunu ikrar ederek bitirmektedirler.

Müslüman hayatında oldukça geniş yeri olan ve pek çok manayı içine alan selamın günümüzde bu değerini kaybetmeye başladığı görülmektedir. Bireyselliğin ön plana çıkıp insani ilişkilerin ve paylaşımların giderek azalmasıyla selamlaşma adeti de toplumsal hayatta işlevsiz hale getirilmiştir. Mahallelerin tek bir ev sıcaklığı yaşadığı günler geride kalmış, artık insanlar bırakın tanımadığı kimselere selam vermeyi, tanıdıklarını bile görmezden gelmeye başlamıştır. Böylece birbirlerine giderek yabancılaşan insanların ilişkilerine de samimiyetsizlik ve güvensizlik hakim olmuştur. Halbuki sevgi, saygı, kardeşlik temeline dayalı refah ve medeni bir toplumun oluşturulması, bireyler arasındaki güvene ve samimi iletişime bağlıdır. Bunun için de iletişimin ilk basamağı olan selamlaşmanın, ister bir takım güzel sözlerle olsun, ister bedensel hareketlerle olsun, mutlaka yaygınlaştırılması gerekir. Kişinin tanıdığı insanları hoş sözlerle karşılaması, iki tarafında birbiri için iyi temennilerde bulunması, aralarındaki muhabbeti artırır. Bütün iyi dilekleri içine alan ve dua vesilesi olan selam lafzının kullanılması ise ilişkilere ayrı bir rahmet ve bereket kazandırır. Tanımadığı kimselere selam veren kişi de karşı tarafa güven vermiş ve samimiyetini ifade etmiş olur. Ve böylelikle sağlıklı ve dostane ilişkilerin temeli atılır. Sokağa çıktığında kendisini iyi dileklerle karşılayan, gülümseyen birilerini görmek bireye rahatlık ve huzur verir. Onu yalnızlıktan kurtararak kendisiyle barışık olmasına katkıda bulunur. Böyle bireylerden oluşan toplumun da ilerlemeye ve gelişime açık, sağlıklı bir toplum olması kolaylaşır.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 21 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 25 Mayıs 1442. Tarihte bugün İmam Malik'in vefatı 795. Arka sayfa. Günün konusu. Mezhep imamlarımız. İmam Malik. Büyük müçtehid, muhaddis, hafız ve mezhep imamı Hicri 93'te, miladi 712'de Medine'de dünyaya geldi ve burada yetişti. En meşhur hocaları Abdurrahman bin Hürmüz ve İbn-i Şihab ez-Zühri'dir. Vakarlı, müttaki ve abid olan Malik, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. İlim ehli için gerekli gördüğü güzel ve bakımlı elbiseler giyer, evine güzel eşyalar alırdı. Yeme içmede titizdi. Hocalarının takdirini kazanan zekası, gayreti ve derin ilmiyle ders ve fetvalar verdi. Sağlam hafızası, derin anlayışı, sabrı, disiplin ve ihlası sayesinde Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla üne kavuşan hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Malik her dönemde övgüyle anılmıştır. Abdullah bin Vehb, Abdurrahman bin Kasım ve Eşeb el-Kaysi kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri El-Muvatta olup, Hafız, Hüccet, İmam, Emirül Müminin fil Hadis gibi vasıf ve ünvanlarla anılmıştır. 14 Rebiyül Evvel 179, miladi takvime göre 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bir hadis. Alimin abide, İbadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi.
5: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, bugün Allah'a İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün Esma-i Hüsna'nın anlamlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlk bahsedeceğimiz isim Rafi. Yükselten, izzetli ve şerefli kılan. İnsanları yarattığı gibi onların sahip olacakları özellikleri, imkanları, ulaşacakları maddi ve manevi dereceleri, makam ve mevkileri belirleyen Allah Teala'dır. Kişi kendi gayretiyle belli sonuçlara ulaşma konusundaki şartları hazırlayabilir. Ancak nihai olarak bunları elde edebilmesi Allah'ın iradesiyle imkan haline girer. Benzer şekilde maddi veya manevi açıdan yüksek bir mevkide bulunan kişi aşağı bir konuma düşmesine sebep olacak davranışlarda bulunabilir. Ama sonuç yine onun iradesine bağlıdır. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden ikincisi Muiz. Dilediği kimseyi yücelten, güçlü ve değerli kılan. Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sevgili dostlar, görüldüğü üzere bu ayette yüceltme ve alçaltma fiilleri bir arada zikredilerek reel hayata işaret edilmiştir. Şüphe yok ki gerçek anlamda yüce ve şerefli olan tek varlık Allah Teala'dır. Bununla birlikte o, emir ve yasaklarına riayet eden müminleri de yüceltir ve aziz kılar. Bu yücelik dünyada makam veya fayda elde etmekten ziyade manevi açıdan yüceltilmek ve diğerlerine karşı üstün kılınmaktır. Sevgili dinleyenler, Müzil de Allah'ın isimlerinden bir diğeridir. Dilediği kimseyi hor ve hakir duruma düşürüp üstünlük niteliklerini ondan kaldıran demektir. Cenab-ı Hak müminleri yüceltip aziz kıldığı gibi onun ayetlerini inkar eden ve peygamberleri öldürenleri, Allah'tan başka bazı aciz varlıkları tanrı edinenleri, Allah'a ve peygamberine düşman olup baş kaldıranları, kendilerini zengin ve güçlü sanan ve çevrelerinde de öyle zannedilen, bu sebeple Allah'a secde etmekten geri duranları ve kötülük yapanları hor ve hakir bir hale düşürür.

değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Semi de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Gizli, açık, fısıltı şeklinde veya yüksek sesle söylenen, içte saklanan, dışa vurulan her şeyi işiten demektir. Esma-i Hüsna'dan bir diğeri basirdir. Büyük, küçük, hareket eden veya etmeyen her şeyi her durumda gören demektir. Sevgili dostlar, anlamını açıklayacağımız bir diğer Esma-i Hüsna örneği hakemdir. Bilgisi ve adaletiyle en doğru kararı veren, hükmeden ve yöneten demektir. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görünen alemi de bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında en doğru hükmü sadece sen verirsin. Sevgili dinleyiciler, Latif de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Latif, gizli veya açık her şeyi ve bu arada yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan demektir. Allah'ın bilemeyeceği herhangi bir şey söz konusu değildir. Cenab-ı Hak Latif ismiyle bir yandan her şeyi bilirken, diğer yandan da kullarına her türlü lütuf ve ihsanda bulunur. Onların ihtiyaçlarını karşılar. Sevgili dostlar, bir diğer Esma-i Hüsna Habir'dir. Habir de her şeyin iç yüzünü bilen anlamına gelir. Bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştıracağımız son Esma-i Hüsna örneği Halim'dir. Acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen anlamı taşır. Kur'an-ı Kerim'de bu ismin Allah hakkında daha çok bütün günahları bağışlayan anlamındaki Gafur ismiyle birlikte kullanılması, Cenab-ı Hakk'ın kullarını işledikleri günahlardan dolayı hemen cezalandırmayıp tövbe etmeleri için kendilerine fırsat verdiğini gösterir. Allah Teala zalimi hemen cezalandırmadığı gibi mazlumun duasını kabul etmekte de acele etmez. Bu, dünya var oldukça toplumların varlıklarını sürdürebilmesi hikmetinin gereğidir. Şayet yaptıkları kötülükler yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmaz, böylece hem sosyal hem de tabii düzen bozulurdu.

0: Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Program içerisinde Esma-i Hüsna'nın anlamlarıyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda aynı konuyla radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gö-

0: Gönül iste, bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

gördüm o. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Kısacık ama ikilemde kalmış bir soru. Hocam Kur'an'ı okumak mı, dinlemek mi daha sevap diye sormuşlar.
2: Hiç endişemiz olmasın Selman Bey. Her ikisi de sevap.
1: Eyvallah.
2: Daha çok sevap dendiğinde ben aslında bu tür mukayeselere de soru soran kardeşim beni bağışlasın.
1: Eyvallah.
2: Doğru bulmuyorum. Okumasını bilenlerin bizzat okumaları bir ibadet olduğu gibi okunan Kur'an-ı Kerim'i huşu içerisinde dinlemek de şüphesiz güzel bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'i okumak mı dinlemek mi diye illa bir konu gündeme gelirse de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hayatından bir kesit bu konuda hepimiz için bir aydınlatıcı bilgi olsa gerek. Sahabe efendilerimizden İbn-i Mesud anlatıyor. Bu Buhari hadis-i şerifi diye hatırlıyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud Efendimiz'e demiş ki hadi bana Kur'an oku. Bunun üzerine ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sana nazil olmuşken ben sana nasıl Kur'an okuyayım dedim diyor İbn-i Mesud Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi severim. Herhalde bu yeterli değil mi bu cevap?
1: Kesinlikle.
2: Hatırladığım kadarıyla İbn-i Mesud Efendimiz o anda Nisa suresinden okunuyor Kur'an-ı Kerim'de.
1: Hı hı.
2: Ve Nisa suresinin 41. ayetinde geçen her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onları da size seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak ayetine gelince Efendimiz buyuruyor ki şimdilik bu kadar
1: kafi,
2: kafi diyor. Baktım ki diyor İbn-i Mesud Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben buradan birçok şey çıkarımda bulunabilirim. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı nasıl okuduğu ve nasıl dinledi. Mesela ben kendime soruyorum. Efendimiz'i duygulandıran, ağlatan ayetler beni ne derecede etkiliyor? Ben öylesi bir dinleme kabiliyetine sahip miyim? Bütün hücrelerimle Kur'an'ı okurken ya da dinlerken Kur'an'a odaklanabiliyor muyum? Herhalde şunda hepimiz hemfikir oluruz değil mi? Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, okunan Kur'an'ı dinlemek, anlamaya çalışmak her biri birer ibadet.
1: Evet.
2: Ve Kur'an ilimleri adını verdiğimiz bir kıraat ilimleri de var ayrıca. Benim Mevlam, Yüce Mevlam cömert bir yaratıcı. Kullarına karşı merhameti sonsuz olan Rabbim, öğrenmeye çalışana, okuyana, dinleyene Kur'an'ı, hele hele anlayıp da yaşayana bol bol sevap verir. Peki oradaki okumak dinlemekteki hedef sadece bir vakit geçirmek anlamında mı? Vakti iyi değerlendirmek anlamında mı? Şüphesiz bunlar da var işin içinde ama orada okunan Kur'an ayetlerinin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından gücümüz nispetinde korunmaya çalışmak önemli. Tabii teknoloji birçok imkanları önümüze getirdi. Mesela benim talebeliğim zamanında bir dünyaca ünlenmiş, meşhur bir hafızı, güzel sesli bir hafızı dinlemek kolay değildi. Bunların kasetleri herkes de yoktu.
1: Kaset.
2: Yayınlar haftada bir, ayda bir, belki mübarek gün ve gecelerde sadece olurdu. Bulunca da biz can kulağıyla dinlemeye çalışırdık. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimizin oldukça imkanları var malum. Mesela bizim Diyanet Radyomuz olduğu gibi Diyanet Kur'an Radyomuz var, değil mi? Diyanet Risalet Radyomuz var. Artık dinlemek de

0: İslam'ı öğrenmenin önemli bir vasıtalarından birisi oldu.
1: Tabii.
0: Dijital ortamda, Diyanet Dijital'de oku, dinle, seyret butonları olduğunu biliyorum.
1: Evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Diyanet.
0: O mecralara katıldığında da kardeşlerimiz okumayı seviyorlarsa okusunlar. Dinlemeye daha çok meyillilerse dinlesinler. Seyredeyim, hem göreyim, hem de işiteyim diyorlarsa bütün arzularını karşılayacak imkanlar
1: var.
0: O zaman Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Okuyalım, dinleyelim, anlayalım ve yaşayalım inşallah.
1: İnşallah. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secdede gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 21 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 25 Mayıs 1442. Tarihte bugün İmam Malik'in vefatı 795. Arka sayfa. Günün konusu. Mezhep imamlarımız. İmam Malik. Büyük müçtehit, muhaddis, hafız ve mezhep imamı Hicri 93'te, miladi 712'de Medine'de dünyaya geldi ve burada yetişti. En meşhur hocaları Abdurrahman bin Hürmüz ve İbn-i Şihab ez-Zühri'dir. Vakarlı, müttaki ve abid olan Malik, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. İlim ehli için gerekli gördüğü güzel ve bakımlı elbiseler giyer, evine güzel eşyalar alırdı. Yeme içmede titizdi. Hocalarının takdirini kazanan zekası, gayreti ve derin ilmiyle ders ve fetvalar verdi. Sağlam hafızası, derin anlayışı, sabrı, disiplin ve ihlası sayesinde Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla üne kavuşan hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Malik her dönemde övgüyle anılmıştır. Abdullah bin Vehb, Abdurrahman bin Kasım ve Eşeb el-Kaysi kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri El-Muvatta olup, Hafız, Hüccet, İmam, Emirül Müminin fil Hadis gibi vasıf ve ünvanlarla anılmıştır. 14 Rebiyül Evvel 179, miladi takvime göre 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bir hadis. Alimin abide, İbadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine. Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu dizeler, yüzyıllardır doğumlarda, düğünlerde, cenazelerde, kandil gecelerinde okunan bir metinden öte bir dua, bir iman beyanı, bir muhabbet dili haline gelmiş bir eserden. Bugün adı belki çok konuşulmayan ama sözü asırlardır susmayan, kalemiyle bir milleti ayağa kaldıran, gönlüyle ümmeti birleştiren bir ismin izini süreceğiz. Süleyman Çelebi. Zaman Hicri 7. asrın eşiğindeydi. Bir devlet filizleniyor, sancaklar rüzgarla birlikte yeni ufuklara açılıyordu. Topraklar büyüyordu belki ama asıl büyüme gönüllerde ve fikirlerde aranıyordu. İşte böyle bir çağda Bursa'nın taş sokaklarında bir çocuk gözlerini dünyaya açtı. Adı Süleyman'dı. Doğduğu ev ilimle yoğrulmuştu. Babası Ahmet Paşa, Yıldırım Bayezid devrinde önemli görevler üstlenmiş, ilim ve devlet terbiyesiyle tanınan bir isimdi. Süleyman Çelebi, daha küçük yaşlardan itibaren Kur'an'la tanıştı. Arapça öğrendi, fıkıh meclislerine katıldı, tefsir ve hadis halkalarında yetişti. Ama onu diğer alimlerden ayıran bir taraf vardı. O, bilgiyi kalpte yoğuruyor, sözü gönle değecek hale getiriyordu. Yıllar ağır ağır aktı. Süleyman Çelebi, ilmin kapılarında sabırla bekledi, okudu, dinledi, derinleşti. Ve Bursa Ulu Camii'ne imam oldu. Minbere çıkıyor, hutbe okuyor, cemaate Kur'an'dan ve sünnetten söz ediyordu. Ama bir gün, bir vaaz, bir cümle, bir iddia her şeyi değiştirdi. Bursa Ulu Camii'nde bir vaiz kürsüde şöyle dedi. Peygamberler arasında fark yoktur. Hazreti Muhammed'le Hazreti İsa arasında üstünlük yoktur. Bu söz camide yankılandı. Ama asıl yankı Süleyman Çelebi'nin kalbinde oldu. Bu sözler onun gönlünde derin bir sızıya dönüştü. Sessiz kaldı ama razı olmadı. Çünkü o biliyordu. Peygamber Efendimiz sıradan bir isim değildi. O alemlere rahmetti. O son peygamberdi. O ümmetin sığınağıydı. İşte tam bu noktada Süleyman Çelebi kalemine sarıldı. Bir vaaza cevap vermek için değil, bir imanı savunmak için yazmaya başladı ve ortaya bir eser çıktı. Vesiletün Necat, yani kurtuluşa vesile olan yol. Biz onu bugün tek bir isimle biliyoruz. Mevlid. Allah adın zikredelim evvela. Bu ilk mısra aslında bir başlangıç değil, bir istikametti. Süleyman Çelebi eserini Allah'ın adıyla açtı, sonra adım adım Peygamber Efendimizin doğumuna, ahlakına, mucizelerine ve vefatına yürüdü. Bu bir aşk metniydi. Peygamber aşkı. Her beyitte hürmet vardı. Her dizede edep vardı, her kelimede ümmete seslenen bir sıcaklık. O yüzden mevlid saraylarda değil, evlerde okundu. Medreselerde değil, annelerin dizinin dibinde öğrenildi. Ve zamanla bir kitap olmaktan çıktı, bir hafıza haline geldi. Süleyman Çelebi mevlidi yazarken şairlik iddiası taşımıyordu. Onun derdi süs değildi, onun derdi sadelikti. Halk anlasın diye yazdı. Peygamber sevgisi diri kalsın diye yazdı ve muvaffak oldu. Asırlar geçti. Bir çocuk doğduğunda okundu. Bir can hakka yürüdüğünde okundu. Millet dara düştüğünde okundu. Çünkü Süleyman Çelebi sözü zamana emanet etmişti. Yıllar ilerledi. Ömrünü ilme, imana ve kelama veren bu gönül insanı Bursa'da sade bir hayat sürdü. 1422 yılıydı. Sessiz bir gün. Süleyman Çelebi, ardında tek bir eser ama bir ümmetin duasını bırakarak Hakk'a yürüdü. Kabri bugün Bursa'dadır. Ama asıl kabri
milyonlarca kalptedir.

Sevgili dinleyenler, bugün inancı satır satır koruyan bir ruhun izini sürdük. Bir itirazdan bir şaheser inşa eden, kalemiyle peygamber sevgisini muhafaza eden Süleyman Çelebi'yi andık. Onun bıraktığı iz, sözle savunulan bir hakikatin, sevgiyle yazılmış bir imanın izidir. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste, bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık. Reklam.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 21 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 25 Mayıs 1442. Tarihte bugün İmam Malik'in vefatı 795. Arka sayfa. Günün konusu. Mezhep imamlarımız. İmam Malik. Büyük müçtehid, muhaddis, hafız ve mezhep imamı Hicri 93'te, miladi 712'de Medine'de dünyaya geldi ve burada yetişti. En meşhur hocaları Abdurrahman bin Hürmüz ve İbn-i Şihab ez-Zühri'dir. Vakarlı, müttaki ve abid olan Malik, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. İlim ehli için gerekli gördüğü güzel ve bakımlı elbiseler giyer, evine güzel eşyalar alırdı. Yeme içmede titizdi. Hocalarının takdirini kazanan zekası, gayreti ve derin ilmiyle ders ve fetvalar verdi. Sağlam hafızası, derin anlayışı, sabrı, disiplin ve ihlası sayesinde Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla üne kavuşan hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Malik her dönemde övgüyle anılmıştır. Abdullah bin Vehb, Abdurrahman bin Kasım ve Eşeb el-Kaysi kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri El-Muvatta olup, Hafız, Hüccet, İmam, Emirül Müminin fil Hadis gibi vasıf ve ünvanlarla anılmıştır. 14 Rebiyül Evvel 179, miladi takvime göre 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bir hadis. Alimin abide, İbadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bey arkadaş, istişare edersen kendi yararını düşünmeyen biriyle istişare et. Kendi yararını düşünen kimse menfaati uğruna uygun olanı bile reddeder, uygunsuzu tercih eder.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve

0: Açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 21 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 25 Mayıs 1442. Tarihte bugün İmam Malik'in vefatı 795. Arka sayfa. Günün konusu. Mezhep imamlarımız. İmam Malik. Büyük müçtehit, muhaddis, hafız ve mezhep imamı Hicri 93'te, miladi 712'de Medine'de dünyaya geldi ve burada yetişti. En meşhur hocaları Abdurrahman bin Hürmüz ve İbni Şihab ez-Zühri'dir. Vakarlı, müttaki ve abid olan Malik, uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. İlim ehli için gerekli gördüğü güzel ve bakımlı elbiseler giyer, evine güzel eşyalar alırdı. Yeme içmede titizdi. Hocalarının takdirini kazanan zekası, gayreti ve derin ilmiyle ders ve fetvalar verdi. Sağlam hafızası, derin anlayışı, sabrı, disiplin ve ihlası sayesinde Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla üne kavuşan hadis ve fıkıh alimi İmam-ı Malik her dönemde övgüyle anılmıştır. Abdullah bin Vehb, Abdurrahman bin Kasım ve Eşeb el-Kaysi kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına öncülük etmiştir. En önemli eseri El-Muvatta olup, Hafız, Hüccet, İmam, Emirül Müminin fil Hadis gibi vasıf ve ünvanlarla anılmıştır. 14 Rebiyül Evvel 179, miladi takvime göre 7 Haziran 795 tarihinde Medine'de vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bir Hadis. Alimin abide, İbadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet radyolarından ve sosyal medya mecralarından ulaştığımız dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, Cenab-ı Hak her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömür ve hayırlı akıbet nasip eylesin. Rabbimiz bize ne kadar süre takdir ettiyse onu rızasına muvafık işlerle, davranışlarla, sözlerle değerlendirebilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olarak yaşayıp razı ve memnun olduğu bir kul olarak son nefesimizi verebilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Zümer suresine devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, 21. ayet-i kerimede kalmıştık. Estaizu billah, şöyle buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu: Elem tera ennallaha enzele minessemâi mâen feselekehu yenâbi'a fil ard ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِعُلِ الْاَلْبَابِ Hep gördüğümüz, hep kullandığımız, istifade ettiğimiz, hep hayatın içinde olan nimetlerden bahsetmek, onlara dikkat çekmek suretiyle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeniden kudretine, varlığına, birliğine yoğunlaşmamız gerektiğini ihtar ediyor bize. Buyuruyor ki, görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Allah Celle Celaluhu suyu gökten indiren odur. Yerdeki kaynakları yağdırdığı yağmurlarla besleyen odur. Tebareke suresi, Mülk suresi hepinizin bildiği gibi şöyle bitiyor kıymetli dinleyenlerim: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ De ki, kaybolup gitse suyunuz, size tatlı suyu kim getirebilecek, kim verebilecek, kim size istifade edeceğiniz, içeceğiniz, hayat kaynağı olan suyu kim verebilir, kim getirebilir? Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede, Vakıa suresinde, yine benzer bir soru soruyor. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Biliyor musunuz? Her gün içiyoruz. Her gün kullanıyoruz. Her gün onunla hayatımıza devam ediyoruz. Buna dikkat çekiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve biliyor musunuz bu suyu? Farkında mısınız? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُجْنِي اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Dileseydik, ya onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz diyor. Onu buluttan indiren, yağdıran siz misiniz, biz miyiz? Burada da Allah'ın gökten su indirdiği ifadesi var ya, adeta benzer bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde var, Vakıa suresinde de. Onu indiren siz misiniz, biz miyiz? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Dileseydik o suyu tuzlu, acı yapardık. Yani istifade edilemez, içilemez, kullanılamaz. Hani temizlik için kullanılabilir belki ama sizi hayatta kalmanızı sağlayan, su ihtiyacınızı karşılayamaz şekilde olabilirdi o yağmur. Ama öyle olmadı. Tam sizin ihtiyacınız, bedeninizin ihtiyaç duyduğu şekilde ve kıvamda indirdi Allah Teala Hazretleri onu. Hem de yanıcı ve yakıcı moleküllerden, maddelerden, gazlardan müteşekkil bir hayat kaynağı yaptı onu. Değil mi? İki molekül hidrojen, bir molekül oksijen, biri yakıcı, biri yanıcı gazların belli bir oranda bir araya gelip de hayat kaynağı olan suyu oluşturmasıdır. Şimdi onu bulutlardan indiren siz misiniz, biz miyiz diyor. Ve şükretmeniz gerekmez mi? Şükretmeniz gerekmez mi? Bak, hep kullandığımız, hep bildiğimiz, hep hayatın içinde olan nimetlerden bahisle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizim ona yönelmemiz gerektiğini yeniden ihtar ediyor bize. Şimdi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttı. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. Sonra da o suyla, yani o gökten yağdırdığı yağmurla, suyla değişik renklerde ürünler bitiriyor. Yuhricu bihi zer'an muhtelifen. Muhtelif bitkiler, muhtelif ürünler bitiriyor Allah Celle Celaluhu. Elvanuhu, yani renkleri, çeşit çeşit renkte ürünler, çeşit çeşit renkte efendim bitkiler çıkarıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Su indirip de toprağın içerisinde depoladıktan sonra o suyla beslenen, o topraktan çıkan değişik renklerde bitkiler, sebzeler, meyveler yetiştiriyor, çıkarıyor sizin için. Şimdi bu örneği daha önce de vermişimdir muhtemelen. Yani önümde Diyanet Radyoları'nın stüdyosundayız, stüdyolarından bir tanesindeyiz. Önümde 2x1, yok yani 1 metre de yok herhalde eni. Eni yarım metre, boyu 1 metre, 1x0.50 herhalde bir masa var önümde. Burayı bir toprak olarak düşünün. Bir toprak, yani şöyle 2 metre kare diyelim toplamda bir toprak, verimli bir toprak. Yan tarafta su kaynağımız var. Simsiyah toprak, kapkara bir toprak. Bu toprağı ekiyoruz. Mesela bir tarafa bal gibi bir kavun ya da karpuz, bir tarafa bir çekirdek, yani küçücük bir çekirdek dikiyoruz, ondan çıkıyor. Bir tarafa zehir gibi acı biber efendim, bir tarafa farklı renkte mayhoş tatta domates, bir tarafta salatalık mesela, bir tarafta fasulye, bir tarafta bamya. Aklınıza ne gelirse, yani rastgele sebze ya da meyvelerden. Bir tarafta çilek mesela, muhteşem, güzel, suni gübrelerle, ilaçlarla, etkilenmemiş ilaçlardan muhteşem kokusu olan çilek mesela. Bir tarafta mor renkte menekşeler, sarı renkte papatyalar, beyaz renkte başka çiçekler, kırmızı renkte harika kokan, koktukça da Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatan güller mesela. Muhteşem. Her şey böyle var. Nereden çıktı bunlar? Şöyle 2 metre karelik bir topraktan. Toprak aynı. Sulandığı su aynı. Efendim onun fotosentez yaptığı güneş aynı. Hava aynı, su aynı, toprak aynı, güneş aynı. Ama değişik değişik şekillerde, değişik değişik tatlarda, değişik değişik renklerde, değişik değişik meyveler, ürünler, sebzeler, çiçekler ve toprağın bitirdiği mahsuller çıkıyor. Aynı suyla beslenen, sulanan, aynı toprakta yetişen, aynı güneşten, aynı havadan istifade eden, farklı farklı renklerde ürünleri çıkaran Allah'tır Celle Celaluhu. Bakmayı bilen insan için başka bir dinle ihtiyaç var mı acaba? Yani çok mu basit oldu soru, çok mu kolay oldu kıymetli dinleyenlerim? Yani çok girift, çok böyle derinlikli, çok daha çözülmesi zor, anlaşılması zor örneklere de ihtiyacımız yok ya. İşte bir parça, bir avuç toprak, yani balkonda küçük bir saksının içerisine bile dikseniz farklı farklı şeyleri, sebzeleri, meyveleri, bir saksıda bile 10 farklı meyve ya da sebze yetişebiliyor. Yetişebiliyor. Bu çekirdeğin içerisine, yani bir kavun çekirdeği şöyle şu tırnağımın yarısı kadardır herhalde. Küçük serçe parmağımın ucunun yarısı kadardır. Yarısından daha da küçüktür belki. Ya da bir biber tohumu düşünün. Yani bunun içerisine nasıl bir çip, nasıl bir program yerleştirilmiş? Hangi yazılım sistemini kullanıyor bu? Hangi bilgisayar programını kullanıyor bu? Nasıl bir akıl var ki içinde adeta? Şimdi yapay zekanın geldiği noktada hayranlık duyuyoruz. Aa, nasıl da biliyor bunu? Halbuki insanın ürettiği, tamam da elbette bir başarı, küçümsemek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. İnsanın ürettiği bilgileri toplama, bir araya getirme kabiliyeti efendim kazandırılmış yapay zekaya, onları topluyor, getiriyor ve biz bundan etkileniyoruz. Halbuki küçücük bir parmağımın yarısından daha küçük, serçe parmağımın ucundan daha küçük bir tohumun içerisine kendisine lazım olan acı mineralleri alacak, efendim programı yerleştiren, efendim kendisine mahsus rengi verecek programı yerleştiren, kendisine mahsus kokuyu alacak programı yerleştiren, kendine mahsus şekli verecek programı yerleştiren, yani bir güç var. Bir güç var. Biz ona, yani hani inne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari, Ali İmran suresinin sonlarında var ya, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ardı ardına gelişinde ibretler vardır. Kime? Akıl sahiplerine. O akıl sahiplerini anlatırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ Ayakta otururken, yanları üzerine yatmışken Allah'a zikrederler. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Yani Allah'a zikrederler. Sonra da وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Kainattaki muhteşem dengeyi, nizamı, ölçüyü görürler. Biz sadece bir avuç toprakta, efendim 2 metrekarelik toprağın üzerinde yetişebilecek meyve ya da sebzeler örneğinden yola çıkarak efendim bu noktaya geldik. Kainata, güneşe, yıldızlara, aya, dünyaya, atmosfere, efendim oradaki hareketlere, oradaki dengeye bakabilse insan, bakabilse, bakmalı ki, bunu söylüyor Cenab-ı Hak zaten. Ve yetefekkerun, tefekkür ederler. Fi halkı semavati vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve en sonunda bir şeyi itiraf ederler. Rabbena ma halakta hada batila. Ya Rabbi, sen bunları boş yere yaratmadın. Bunlar lüzumsuz yaratılmış olamaz ya Rabbi. Bir hikmetle, bir gayeyle, amaçla, bir şey için yarattın sen bunları. Evet, yaratan ve yarattıklarını insanın emrine musahhar kılan, emrine veren Allah Celle Celaluhu, insandan kendisine yönelmesini, kendisine kulluk etmesini, ibadet etmesini, iman edip ibadet etmesini, güzel ahlak sahibi olmasını, dünyayı, ahireti unutmadan yaşamasını, dünyanın ahireti kazanmanın bir fırsatı olduğunu bilerek hayatına devam etmesini istiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi çıkarıyor Cenab-ı Hak değişik renklerde ürünler bitiriyor. Sonra fümme yehicu, sonra olgunlaşıyor bu bitkiler. Feterah musfarran, olgun öyle kalmıyor. Yani ilk yetiştiği, bittiği, çıktığı tazelikte kalmıyor. Hiçbir şey, fani olan hiçbir şey ilk tazeliğinde kalmıyor. Küçücük bir, hangi hayvan olursa olsun yavrusu ne kadar sevimli, büyüyor, büyüyor, büyüyor, işte belli bir noktaya geliyor. Küçücük bir efendim çiçek yetişiyor, yetişiyor, serpiliyor, serpiliyor, olgunlaşıyor. Sonra ondan sonra onu feterahu musfarra, sarardığını görüyorsun. Bakıyorsun ki sapsarı hale gelmiş. Ekinin sararması gibi, otların, çiçeklerin sararması gibi, meyvelerin, sebzelerin, ağaçların dallarının, yapraklarının, yani efendim o sebzeleri yetiştiren köklerin ve yaprakların sararması gibi sapsarı hale geldiğini görüyorsunuz, görürsün. Fümme yec'aluhu hutama, sonra da bir çöp haline gelir, odun haline gelir. Efendim sarardıktan sonra böyle kırılıp ufanacak hale gelir yani. Bir çer çöp haline gelir yani. Artık o tazeliği, o çekiciliği kalmamış, çer çöp haline geldiğini görürsün. İnne fî zânike lezikrâ niulil elbâb. İşte bunda akıl, izan sahipleri için ders vardır, öğüt vardır buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bunda akıl sahipleri için öğüt vardır, öğüt alınması gerekir. Nasıl ki terütaze yetişen bir sebze, bir ürün olgunlaşıyor, sararıyor ve çerçöp haline geliyorsa, insan da yetişiyor, anne karnında büyüyor, dünyaya gözlerini açıyor. Çocukluk, gençlik, olgun yaş sonra sararıyor ve kuruyup adeta bir çerçöp haline geliyor. İbret al ve dünyanın geçici olduğunu unutmadan Rabbinin razı olduğu hayatı yaşamaya gayret et diyor bize ayeti kerime. Rabbim o gayreti gösterebilmeyi hepimize nasip eylesin duasıyla onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam.

İrtikap etme sakın kiz bu duru. Kim olur subhu makalinde furu. Merd olan kizbe tenezzül etmez. Zilleti kizbe tahammül etmez. Yalan ve aslı olmayan şeyi sakın söyleme ki kendi söz sabahın kararıp gitmesin, parlak olsun. Merd oğlu mert olan kişi yalana tenezzül etmediği gibi yalanın kötü sonucuna da tahammül etmez.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: et. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Hayır, hayır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
1: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
2: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
2: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
4: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
5: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
6: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: 49. bölüm.
7: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
8: Allah'ım hoş geldiniz.
9: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
8: Gözünüz aydın olsun.
9: Hamdolsun.
7: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
7: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Useyd'i onayladı.
11: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
12: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
7: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
13: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
14: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
13: Ha, lanet olsun, lanet olsun.
7: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
15: Onlar melekler olmalı.
13: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle, sen de mi onlardansın? Al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
2: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana, bırak adamı. Bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
13: Başım, ne yaptın kadın?
2: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
7: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
2: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
16: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
2: Korkak!
16: Kes sesini be kadın!
2: Korkaksın sen.
16: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
2: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
16: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
7: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında, Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
16: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceksin? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
14: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
17: Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Süfyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
18: Evet, kurtarmalıyız onları.
7: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. İsteri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
19: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
7: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
3: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
1: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'cik. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebul

0: esirler arasında.
1: Ha, evet, az önce onu gördüm.
0: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
1: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
0: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
1: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebu'l-As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
0: Ebu'l-As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
2: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
3: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
2: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
4: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
5: Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim.
4: Sahiden bunu yapar mısın?
5: En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum.
4: Senin gibi yiğit az bulunur. Sen bu işte kararlıysan ben de sana destek olurum. Borcun benim borcum, ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım.
5: Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz.
4: Elbette, sözüm söz.
5: O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Su içer misin?
1: İçer misin?
0: Yeryüzünde 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Her 1,5 dakikada bir çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor. Sahip olduğumuz nimetlere şükretmenin bir yolu da kıymetini bilmektir. Gündelik olarak yapacağımız bir ihmal asırları, alelade yaptığımız bir hata geleceği etkileyebilir. İşin mutfağından başlayalım. Kullandığımız yağları lavaboya döktüğümüzde neler oluyor bir bakalım. 1 litre yağ gidere döktüğümüzde 1 milyon metreküp temiz suyu kirletiyoruz. Yani 15 kişinin 1 yıllık içme suyunu kullanılmaz hale getiriyoruz. Yağları lavabodan dökmek yerine şişelerde biriktirerek atık merkezlerine gönderebiliriz. İlgili kamu kurumlarını aradığınızda kapınıza kadar gelip yağ atıklarınızın alındığını çevremizdeki herkese duyuralım. Temiz su kaynaklarının önemini en acı şekilde tecrübe etmek zorunda kalmayalım. İnsanlığın her derdine çare Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, içtiğiniz suyu düşündünüz mü? Buluttan onu siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu su yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
2: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Kadim Mısralar. Cahı serşardan olma memnun, derdin olur büyüdükçe efzun. Makamın, mevkinin ve rütbenin büyümesinden memnun olma. Çünkü o büyüdükçe senin derdin, sıkıntın da büyür.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Bahçeyi mi suluyorsun abi?
2: Hayır, bahçedeki ağaçları suluyorum. Şu kenardaki sırtı dönük vaziyette duran kişi senin arkadaşın mı?
1: Evet. O arkadaşın bir sorunu var da belki ona iyi gelecek bir şeyler söylersin diye getirdim buraya.
2: Hayırdır, neymiş arkadaşının sorun ettiği şey?
1: Sıkılıyormuş.
2: Ne yapıyormuş?
1: Sıkılıyormuş.
2: Biraz daha yüksek sesle konuşur musun, anlamadım da.
1: Bana olur olmaz her şeyi kafasına taktığını ve hiçbir şeyden tat alamadığını söyledi. Bu yüzden de canı çok sıkılıyormuş.
2: Öyleyse çağır da bir iki laf edelim onunla.
1: Selami.
2: Arkadaşının kulakları az mı duyuyor?
1: Hayır abi, asıl sorun onun içinde. Hey Selami. Sonunda dönüp baktı. Evet, sana diyorum. Buraya gelir misin?

0: Abi bu kadar müzik yetmez mi?
1: Ne, bana mı dedin?
0: Evet, 20 dakikadır aynı parçayı dinliyoruz da. Hani telefonun şarjı da azaldı.
1: Öyleyse telefonu kapatabilirsin. Biraz da kuş sesleri dinleyelim.
0: Aa, abi ne yaptın sen ya? Daha doğrusu nasıl yaptın bunu?
1: Ne oldu? Yoksa bilmeden bir karınca yuvasına mı bastım? Bir canı mı incittim yoksa?
0: Bir canı incitmedin ama bir canın daralan göğsüne nefes oldun. Onun can sıkıntısını giderdin.
1: He, arkadaşın Selami'den bahsediyorsun sen.
0: Evet. Yalnız onu rahatlatma yöntemin bana biraz garip geldi. Hani ben onu kenara çekip nasihat edersin sanıyordum. Fakat sen ne yaptın?
1: Bir çakıyı kendim aldım, başka bir çakıyı da ona verdim. Sonra da elimize aldığımız dal parçasını yontmaya başladık. Dalı yontarken de sohbet ettik. Hepsi bu kadar.
0: O da bu bana çok iyi geldi deyip sana teşekkür etti. Gitmeden önce de bir daha geleceğini söyleyerek mutlu bir şekilde buradan ayrıldı.
1: Peki sen bunun neresini garip buluyorsun Gökaycı?
0: Arkadaşım resmen terapi görmüş gibi oldu. Hem de bir çakı ve dal parçasıyla. İşte ben bu yöntemi garip buldum biraz.
1: Oo, daha ne yöntemler var insanı iyileştiren, akla ve düşünceye iyi gelen.
0: Ne yani? Şimdi benim arkadaşım akıl ve düşünce yönünden sağlıklı biri değil miydi?
1: Eh, biraz öyleydi. Okul bitirmeye yakın sınav kaygısı ve gelecek endişesi onu bu hale getirmiş. Getirmiş diyorum çünkü konuştukça içindekiler birer birer dökülmeye başladı. İnsanın bazen aklını ve düşüncelerini boşaltması ve yükünü hafifletmesi için bunun gibi yöntemler.

0: yöntemlere başvurması gerekir. Mesela ecdadımız ne yapardı? Bazı insanları su veya müzik sesiyle tedavi ederdi. Yani gönülleri güzel bir şeyle meşgul edip onlara iyi gelecek şeyler yapardı. Ağaç dalı yontmak da böyle bir şey işte.
1: Ne garip değil mi?
0: Hayırdır, yine neyi garip buldun?
1: Bıçağı iyi yönde kullanırsan iyi sonuç elde ediyorsun. Ama kötü yönde kullandığında Allah korusun katil bile olabilirsin.
0: İşte o yüzden insanın niyeti çok önemlidir. Niyetimiz yaptığımız işe ya bir değer katar veya onu değersiz bir hale getirir. Niyetle ilgili çok güzel bir söz vardır. Neydi o?
1: Nice küçük ameller vardır ki niyetler onları büyütür. Nice büyük görünen ameller de vardır ki niyetler onları küçültür.
0: Oo, hikmetli bir söz ama benim kastettiğim bu söz değildi.
1: Yaşamı, zamanı, insanı ve en çok da iyi niyeti israf etme.
0: Yo, bu da değil.
1: Peki ya şuna ne dersin? Niyetin ağacın üstüne çıkmaksa hedefin yıldızlar olmalı.
0: Tamam, bu sözlerin hepsi birbirinden güzel de benim hatırlamaya çalıştığım söz başkaydı yahu.
1: Ha, sarman.
0: Daha neler, sarmanla ilgili böyle bir söz konuştuğumuzu hatırlamıyorum Gökay.
1: Sarman bir şeyden korkmuş gibi kaçıyor abi. Sanki onu biri kovalıyor.
0: Bir de ben bakayım şuna. Sanki çimlerin arasında sarmanı takip eden bir şey var. O şey her neyse çok hızlı ilerliyor.
1: Belki de tilkidir. Hani sarmanı kovaladığına göre kendisinden daha büyük bir canlı olmalı.
0: Bizim bahçede tilki ne gezer?
1: Sansar olmasın.
0: Bak bu olabilir işte. Sonunda o şey açık alana çıkıverdi baksana.
1: Keşke çıkmasaydı be abi. Meğer sarman bir fareden kaçıyormuş ya.
0: Anlaşılan onun da kendine iyi gelecek ve kedi olduğunu hatırlatacak bir dokunuşa ihtiyacı var.
1: Bence de.
0: Sonunda niyetle ilgili o sözü hatırladım. İnsanlığın can suyudur tertemiz bir niyet.
1: Bu söz hepimize iyi gelecek abi.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Hüsnü Hal. İnsanın en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünyayı bir sofra bil. Şimdi biz oturduk, o sofradan rızkımızı yiyoruz. Bizden evvel gelenler yediler ve kalktılar. Şimdi mahşeri bekliyorlar. Mahşer için bizim gelmemizi bekliyorlar. Bir başkası da bizim bu sofradan kalkıp gitmemizi bekliyor. Onlar da kimlerdir biliyor musun? Ana karnındakiler. Dikkat et. Her ikisi de bizim sofradan kalkmamızı beklemekte. Biri itiyor, diğeri çekiyor. Bunun için bu sofra başında kim huzur bulabilir?

Ne buldum ben de ben. Gönlüm şehrinde dükkan açmış aşkın taciri. Aradım gönlümde o dükkanı buldum ben de ben. Her nefes aşkın selamı ruhumu ihya eder. Hak selamında nihan olanı buldum ben de ben. Marifet kânısın İbrahim Hüda'ya çok şükür. Hak ziyade eylesin ol kânı buldum ben de ben. İbrahim Efendi, devrin padişahı 4. Murat tarafından ölüm emrinin verilmesi üzerine Aziz Mahmud Hüdayi'ye sığınmış ve uzun süre yanında kalmıştır. Sonrasında ise halife tayin edilmiştir. 23 yaşındayken yazdığı Müfid-i Muhtasar adlı eserinde her güruhtan hem mülakkan hem mücaz olmuşuz diyerek 9 tarikatten irşada yetkili olduğunu söyleyen İbrahim Efendi, Lamekani Hüseyin Efendi'den bu 9 tarikatın zübdesi ve ser çeşmesi diye bahseder. Onun mensup olduğu ve görüşlerini temsil ettiği asıl tarikat, Lamekani'nin kalbe bakıcı olarak görev yaptığı Hamzavilik, diğer adıyla Bayrami Melamili'dir. 1655 yılında vefat eden Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi, tekkesinin haziresine defnedilmiştir. Sonrasında tekkenin yıkılmasıyla türbesi Murat Camii'nin avlusuna taşınmıştır. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri bir güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıldı.

derdin olur büyüdükçe efzun. Makamın, mevkinin ve rütbenin büyümesinden memnun olma. Çünkü o büyüdükçe senin derdin, sıkıntın da büyür.

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

ansın, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamün aleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

akşamlar. Ben Erzurum'dan Esra. Sıradaki ezgiyi canım babam Kerim Eriz için istiyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanların ve bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için o gece senden gelen ya Hazreti Muhammed çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Diyanet Radyo, Kur'an'ın Hadimleri ilahisini çalarsanız teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmet Cevizli. Bizim...

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin, Taner İnceoğlu'ndan sözlerin var içinde ilahisini tüm annelerimiz için istiyorum. Teşekkür ederim. Senin

0: yaş al götür, bitsin bu telaş.
1: Selamünaleyküm. Bir Leyla'nın Mecnun'uyum ilahisini Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları için istiyor. İyi yayınlar diliyorum. Din-

0: akşamlar ben Mahir. Halil Necip oğlundan. Allah yar yar. İlahisine canım rahmi dedem için istiyorum. Hoşça kalın.
1: Hayırlı akşamlar. Ben Rahime. Bugün benim doğum günüm. Bu vesileyle hayatıma renk katan tüm sevdiklerim, özellikle çok özlediğim canım abim için Halil Necip oğlundan Allah yar yar isimli eser istiyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhabalar Diyanet Radyo, iyi akşamlar, iyi geceler. Mersin Tarsus'tan Ayşe. Programı yaptığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı da Esra'ma gönderiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada, bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğun şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste, bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim

insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Hey arkadaş, istişare edersen kendi yararını düşünmeyen biriyle istişare et. Kendi yararını düşünen kimse menfaati uğruna uygun olanı bile reddeder, uygunsuzu tercih eder.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel.

hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neyler ise güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsine-i halkı, aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
1: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
2: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğullarım o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyuyorum.
5: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kafirlere karşı bize kuvvet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
6: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
7: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: 49. bölüm.
8: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
9: Allah'ım hoş geldin.
10: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
11: Sözünüz aydın olsun.
10: Hamdolsun.
8: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
12: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan

0: üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
1: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Üseyd'i onayladı.
2: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
3: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
1: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
4: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
5: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
4: Ha, lanet olsun, lanet olsun.
1: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
6: Onlar melekler olmalı.
4: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle, sen de mi onlardansın? Al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
7: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana, bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
4: Başım, ne yaptın kadın?
7: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
1: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
7: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
8: Onların ilk hedefi zaten kervandır. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
7: Korkak!
8: Kes sesini be kadın!
7: Korkaksın sen.
8: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
7: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
8: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
1: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
8: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceğim? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
5: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
9: Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Süfyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
10: Evet, kurtarmalıyız onları.
1: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği 3. evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını

0: bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
1: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
2: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
3: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'ciğim. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebul As esirler arasında.
2: Ha, evet, az önce onu gördüm.
3: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
2: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
3: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
2: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebul As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
3: Ebul As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
1: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatrına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
4: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
1: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
5: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
6: Ey Saffan, sen babandan sonra kabile

0: Kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü. Oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim.
1: Sahiden bunu yapar mısın?
0: En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum.
1: Senin gibi yiğit az bulunur. Sen bu işte kararlıysan ben de sana destek olurum. Borcun benim borcum, ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım.
0: Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz.
1: Elbette, sözüm söz.
0: O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet

Davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

garaz alude nükatı sertiz, eder ahbabını lebrizi sitiz. Kasten yapılmış keskin başlı kırıcı bir şaka, dostlarını ağzına kadar dolu bir kavganın, çekişmenin içine sürükler.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim deli uysam koyun. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnerim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaım şu sizin lehçede manası.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar. Süslü bir gelin gibi insanı heyecanlandırır. Gönül verirsen huysuz bir cadı olur. Yakana ve paçana yapışır, dırdırından ardı arkası kesilmez. Bir kimse ona gönül bağlamışsa yazık, hayatını boşuna harcamış olur. Bu hayatın her günü çok değerlidir. Bunu boşa harcamak doğru olmaz. Hayat her türlü iyilik için bir sermayedir. Onu boşa harcama.

0: değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Din ve Hayat az sonra. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmak için bineğine binip ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: Allah'ım, seferde yardımcım, geride bıraktığım ailem, çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım, bizim için mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu da kolay kıl.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, bugün Allah'a iman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün Esma-i Hüsna'nın anlamlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlk bahsedeceğimiz isim Rafi. Yükselten, izzetli ve şerefli kılan. İnsanları yarattığı gibi onların sahip olacakları özellikleri, imkanları, ulaşacakları maddi ve manevi dereceleri, makam ve mevkileri belirleyen Allah Teala'dır. Kişi kendi gayretiyle belli sonuçlara ulaşma konusundaki şartları hazırlayabilir. Ancak nihai olarak bunları elde edebilmesi Allah'ın iradesiyle imkan haline girer. Benzer şekilde maddi veya manevi açıdan yüksek bir mevkide bulunan kişi aşağı bir konuma düşmesine sebep olacak davranışlarda bulunabilir. Ama sonuç yine onun iradesine bağlıdır. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz Allah'ın isimlerinden ikincisi Muiz. Dilediği kimseyi yücelten, güçlü ve değerli kılan. Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Sevgili dostlar, görüldüğü üzere bu ayette yüceltme ve alçaltma fiilleri bir arada zikredilerek reel hayata işaret edilmiştir. Şüphe yok ki gerçek anlamda yüce ve şerefli olan tek varlık Allah Teala'dır. Bununla birlikte o, emir ve yasaklarına riayet eden müminleri de yüceltir ve aziz kılar. Bu yücelik, dünyada makam veya fayda elde etmekten ziyade, manevi açıdan yüceltilmek ve diğerlerine karşı üstün kılınmaktır. Sevgili dinleyenler, Müzil de Allah'ın isimlerinden bir diğeridir. Dilediği kimseyi hor ve hakir duruma düşürüp, üstünlük niteliklerini ondan kaldıran demektir. Cenab-ı Hak, müminleri yüceltip aziz kıldığı gibi, onun ayetlerini inkar eden ve peygamberleri öldürenleri, Allah'tan başka bazı aciz varlıkları tanrı edinenleri, Allah'a ve peygamberine düşman olup baş kaldıranları, kendilerini zengin ve güçlü sanan ve çevrelerinde de öyle zannedilen, bu sebeple Allah'a secde etmekten geri duranları ve kötülük yapanları hor ve hakir bir hale düşürür.

değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Semi de Esma-i Hüsna'dan bir diğeridir. Gizli, açık, fısıltı şeklinde veya yüksek sesle söylenen, içte saklanan, dışa vurulan her şeyi işiten demektir. Esma-i Hüsna'dan bir diğeri basirdir. Büyük, küçük, hareket eden veya etmeyen her şeyi her durumda gören demektir. Sevgili dostlar, anlamını açıklayacağımız bir diğer Esma-i Hüsna